Onlardan bir grup Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler de Rabbinize bir özür beyan edebilmek ve belki kötülükten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler. Felem

0: Onlar kendilerine verilen öğütleri unuttukları zaman biz kötülükten men edenleri kurtardık. Zalimleri de yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azaba uğrattık.
1: فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
0: Kendilerine yasaklanan şeyleri çiğneyince onlara aşağılık birer maymun olun dedik.
1: وَاِذْ تَأَذَّ

Hani Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseler göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabuk verir. Bununla beraber o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Biz onları yeryüzünde bölük bölük ayırdık. Onlardan bir kısmı iyi kimselerdi, bir kısmı da aşağılıktı. Biz onları belki Hakk'a dönerler diye iyilikler ve kötülüklerle denedik.

Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler gelip kitaba varis oldular. Onlar şu dünyanın menfaatini alıyorlar ve biz nasıl olsa bağışlanacağız diyorlar. Kendilerine onun gibi bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında sadece gerçeği söyleyeceklerine dair kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Allah'tan korkanlar, kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı kılanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Biz iyiliğe çalışanların mükafatını asla zayi etmeyiz.

Hani Tur Dağı'nı sanki bir gölgelik gibi onların üzerine kaldırmıştık da onu üzerlerine düşecek zannetmişlerdi. Onlara, size verdiğimiz kitaba sıkıca sarılın ve içindekileri düşünün ki azabımızdan korunasınız demiştik. Ve iz

0: Rabbin Adem oğullarının sulplerinden soylarını alıp onları kendilerine şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demiş. Onlar da "Evet, şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin" demişlerdi. Bu kıyamet günü "Bizim bundan haberimiz yoktu" dememeniz içindir.
1: اَوْ

0: Yahut da daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Bizse onlardan sonra gelen bir nesiliz. Bizi batıl işlerle uğraşanların yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin dememeniz içindir.
1: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: İşte doğru yola dönsünler diye biz ayetleri geniş bir şekilde açıklıyoruz.
1: وَاتْلُ

0: Ey Muhammed, onlara şu adamın haberini de oku ki biz kendisine ayetlerimizi vermiştik. O ise bu ayetlerden sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı ve böylece azgınlardan oldu.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى

0: آيَاتِنَا فَقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
1: Eğer dileseydik onu bu ayetlerimize yüceltirdik. Fakat o dünyaya sarıldı ve hevesine uydu. Onun durumu üstüne varsan da kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kavmin durumu budur. Sen onlara bu kıssayı anlat. Gerekir ki düşünürler.

0: Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulur. Kimi de saptırırsa işte zarara uğrayanlar onlardır.
1: Ve

0: بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır ama onunla göremezler. Kulakları vardır ama onunla işitemezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerdir.

güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

0: Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki onlar gerçekten doğru yolu gösterirler ve adaletli davranırlar.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدَرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
0: Ayetlerimizi yalan sayanları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız.
1: وَاُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ
0: Onlara biraz mühlet veriyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım çok kuvvetlidir.
1: اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذ۪يرٌ
0: Mühlet veriyorum. Şüphesiz

0: Göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Bundan sonra hangi söze iman edecekler?
1: Men yudlilillahu felâ hâdiye leh ve yedaruhum fî tuğyânihim ya'mehûn.
0: Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola getirecek olan yoktur. Allah onları bırakır, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar.
1: Yes

Ey Muhammed, sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini Rabbimden başka kimse açığa çıkaramaz. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbette çok iyilik elde ederdim ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben iman eden bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.

Sizi bir tek şahıstan yaratan ve gönlü huzura kavuşsun diye eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a, "Eğer bize sağlam bir çocuk verirsen andolsun ki şükredenlerden oluruz," diye dua ettiler.

0: yufakun.
1: Fakat Allah onlara sağlam bir çocuk verince de nesilleri kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
0: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
1: Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar?
0: وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ
1: Oysa o putlar ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine yardım edebilirler.
0: وَاِنْ

Allah'tan başka taptıklarınız da sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer iddianızda doğru sözlü kimselerseniz onları çağırın da size cevap versinler bakalım.

0: Onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Ya da görecek gözleri mi var? Veya işitecek kulakları mı var? De ki, Allah'a ortak koştuklarınızı çağırın. Sonra bana tuzak kurun ve elinizden gelirse bana hiç göz açtırmayın.
1: İnne veliyyallahu'llezî nezzelel kitâbe ve huve yetevellâs-sâlihîn.
0: Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir.

0: Onları doğru yola çağırsanız işitmezler. Onların sana baktıklarını sanırsın ama onlar görmezler.
1: Huzil afve ve'mur bil urfi ve e'rid anil cahilin.
0: Ey Muhammed, sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillere aldırış etme.

Ne zaman şeytan tarafından bir vesvese seni dürtüklerse Allah'a sığın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: Allah'tan korkanlar kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ
0: Şeytanların kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar.
1: Ve

0: Ey Muhammed, sen onlara bir ayet getirmediğin zaman kendin toplayıp bir ayet yapsaydın ya derler. Sen de ki, ben sadece Rabbim tarafından bana vahyedilene tabi oluyorum. Bu Kur'an iman eden bir kavim için Rabbiniz tarafından açık bir delil, doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmettir.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin.

Ey Muhammed! Sabah akşam Rabbini içinden yalvararak ve korkarak hafif bir sesle zikret. Gafillerden olma.

Doğrusu onlar Rabbinin huzurunda ona ibadet etmekten uzak durup büyüklük taslamazlar. Onu tenzih ve tesbih ederler ve sadece ona secde ederler. Enfal suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 75 ayettir. Enfal ganimet anlamına gelir. Bu surede savaşta alınan ganimetlerden söz edildiği için bu adı almıştır. Birinci ayette ganimetin Allah'a ve Resulüne ait olduğu açıklanmaktadır ki İslam devletinde savaştan alınan şeylerin devlete ait olduğu ve kamu işlerine harcanacağı anlamına gelir. Bismillah.

Ey Muhammed, sana ganimetleri sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Eğer gerçekten iman eden kimselerseniz Allah'tan korkun. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin.

0: Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine güvenirler.
1: اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: Onlar namazlarını kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.
1: اُولَٰئِكَ

0: İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rablerinin yanında yüksek dereceler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır.
1: كَمَا

0: Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi gerçek ortaya çıktıktan sonra bile seninle tartışıyorlardı.
1: وَاِذْ

0: Allah size iki zümreden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجَرِمُونَ
0: Bu, suçluların hoşuna gitmese de Allah'ın hakkı gerçekleştirmesi ve batılı ortadan kaldırması içindi. İb-

0: Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de o, ben size bir bir ardınca bin melekle yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti.
1: وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرًا وَلِتَطَمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ

Allah bunu sadece bir müjde olsun ve kalbiniz bununla huzura kavuşsun diye yapmıştı. Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: Hani Allah kendi tarafından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sabit tutmak için gökten size su indirmişti.

Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: "Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. İman edenleri destekleyin. Ben yakında inkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Siz hemen onların boyunlarını vurun. Vurun onların her bir parmağına.

0: Bu onların Allah'a ve peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.
1: ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَاَنَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا نَارُ
0: İşte siz tadın onu. Şüphesiz ki kafirler için cehennem azabı da vardır.

0: Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın.
1: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا

Kim öyle bir günde tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya başka bir birliğe katılmak dışında arkasını düşmana dönüp kaçarsa Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Felem.

0: Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmamıştın, fakat Allah atmıştı. Allah bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yapmıştı. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Zalikum ve ennallâhe muhinu kaydil kafirin.
0: İşte durumunuz budur. Şüphesiz ki Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürür.

0: منكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Ey inkarcılar, eğer zafer istiyorsanız işte size zafer geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, tekrar savaşa dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok olsa bile size hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.

0: Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
0: Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın.
1: اِنَّ

0: Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi elbette onlara gerçeği işittirirdi. Onlara işittirmiş olsa bile yine yüz çevirirlerdi. Onlar zaten dönek kimselerdir.

Ey iman edenler! Peygamber sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resulünün davetini kabul edin. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve sonunda onun huzurunda toplanacağınızı bilin.

0: Fitneden sakının, çünkü o içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.
1: وَذْكُرْ

Hani bir zamanlar sayınız azdı, yeryüzünde zayıftınız, insanların sizi esir olarak kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı ve yardımıyla destekledi. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. Gerekir ki şükredesiniz.

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için sadece bir imtihandır. Büyük mükafatsa yalnız Allah'ın yanındadır. Ya

Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, günahlarınızı bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.

Ey Muhammed! Hani bir zamanlar kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut da sürüp çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah tuzaklarını bozuyordu. Allah tuzak kuranları en iyi şekilde cezalandırır.

Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman işittik, istesek biz de bunun gibisini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir dediler.

Yine onlar, Allah'ım, eğer bu kitap gerçekten senin tarafındansa üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi.

0: Oysa sen aralarındayken Allah onlara azap edecek değildi. Onlar bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir.
1: وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ

Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azap etmesin? Onlar Mescid-i Haram'ın dostları da değillerdir. Onun dostları ancak Allah'tan korkanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Onların Kabe'deki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde inkar ettiklerinize karşılık azabı tadın.''

İnkar edenler mallarını, insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu onlara bir pişmanlık verecek, sonra da mağlup olacaklardır. Kafirler cehenneme sürüleceklerdir. Niye?

Bu Allah'ın murdarı temizden ayırması, murdarları birbiri üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Ey Muhammed, inkar edenlere söyle, eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanacaktır. Yine eski hallerine dönerlerse ümmetlerin başına gelenler onların başına da gelir.

Hiçbir fitne kalmayıncaya ve din de tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görür.

0: Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

yağmalayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve
ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız, sigarası da sabah olmuyor.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bergama-Soma yolunun 5-7. kilometreleri, Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, Beypazarı-Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
1: Reklam. Her şeyim var annem.

0: gelecek.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: da var.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Bir reklam.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Senin yanında Akbank.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Okul, sınav ve başarı için Argevit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argevit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
9: Argevit, Argevit, hep ileri git.
10: Evelallah daima ileri. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Kaptan Köşkü'ne, A kalitesine. Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha iyi ki geldiniz. 8 Mayıs'ı gösteriyor takvim. 8 Mayıs 2026'yı ya da Hicri takvim 21 Zilkade 1447'yi. Canım ülkemin saati şu anda 7'yi 5 hatta 6 dakika geçiyor. Reklamlar bitti. Evelallah biz biter bitmez sizinleyiz. Ama çok daha önce buradayız yani, emin olun. Zira saatler saatleri kovalarken, biz istirahat edip ardından tekrar gündemi kovalarken dünya dönmeye devam ediyor. Öncelikle ben Mehmet Can sizleri muhabbetle selamlıyorum. Cumanızı tebrik ediyorum. Hayırlı, huzurlu, afiyetli, bol kazançlı bir gün olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. İstanbul'da termometreler şu anda 17 dereceler civarını gösteriyor. 17 derece ki saat dediğim gibi 7'yi 5 dakika geçiyor henüz. Kentte trafiğin %33 seviyesinde olduğunu görüyoruz ve yine kentte kullanılabilir su rezervinde 72'lere yaklaştığını, 71.89 seviyesinde olduğunu aktarıyoruz. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamı var. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden? Beraber öğreneceğiz. Nereden? Radyo 7'nin canlı yayınlara mahsus WhatsApp hattından. 0507-977-0101'den. Lütfen kaydedin artık bunu. 0507-977-0101'den. Duamızı ederiz, işimize bakarız. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır ve eksiltme. Sadece senden isteyenlere de bahşet. Ya Rabbi, sen her şeyi görensin, her şeyi bilensin. Aklımızda olanları, kalbimizde olanları bilensin ve sonsuz merhamet sahibi olansın. Ya Rabbi, bizlere emanet ettiğin çocuklarımızı, evlatlarımızı, sevdiklerimizi senin sonsuz rahmetine ve korumana bırakıyoruz. Sen koruyanların en hayırlısısın. Hafız isminle evlatlarımızı, sevdiklerimizi görünür görünmez kazalardan, belalardan, her türlü şerlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi, onları kötü niyetli insanların şerrinden, zulmünden, karanlık fikirlerden uzak tut. Allah'ım, onların kalplerine merhamet ver, sevgi ver, iyilik tohumları ver. Ya Rabbi, akıllarını doğruluktan, dillerini dürüstlükten, yollarını senin rızandan ayırma. Allah'ım, evlatlarımızın arkadaşlarını, dostlarını, hayırlı çevrelerini güvenli eyle. Onları şiddetin her türlüsünden, zorbalıktan, nefretten, kalpleri katılaşmış insanların zararından koru. Ayaklarını kaydırma. Bizim de ayağımızı kaydırma. Allah'ım bize mukayyet ol. Bizi bize bırakma. Bizim için en hayırlı olanı sen bilirsin. Bizim için en güzel olanı nasip et. Yolumuzda dertler, korkular, tasalar, endişeler varsa, sınavlar varsa onları kaldır, onları hafiflet. Ve ya Rabbi, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü gün ne olur? Bizi, başta şu kuru kafa olmak üzere amin diyen dostlarımızın hepsini intikamın için memur eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
11: 7 gün 7 sabah.
0: Basından başlıklar.
10: Safi çok kararlı gözüküyor. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına diğer aday Hakan Safi'den olumsuz yanıt geldi. Safi'nin yakın çevresinin üyelere neden birleşelim ki? Aziz Yıldırım daha önce genç bir başkanın olmasını istiyordu. Hakan Safi de genç bir aday dediği iddia ediliyor, söyleniyor. Henüz tabii Aziz Yıldırım adaylığını resmen ilan etmiş olmakla beraber kulüp başkanı falan değil ama işin kulis tarafları ve altyapı kısmı devam ediyor hem Yıldırım yönüyle hem de Safi yönüyle. Yalnız Aykut Kocaman hocanın adı geçiyor. Aykut hoca böyle bir yükü kaldırabilecek çapta mı ya da tecrübede mi? Gelin onun yanına beraber bir ünlem koyalım. Fenerbahçe'nin iyiliği için tabii. Milliyet gazetesi. Hantavirüs Covid-19'la kıyaslanamaz haberini vermiş. Arjantin'den 1 Nisan'da hareket eden Hollanda bayraklı Hondius isimli yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları dünya genelinde endişeye neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü mevcut durumun Covid-19'la kıyaslanamayacağını ve dünya genelindeki riskin düşük olduğunu ifade ediyor. Eğer Dünya Sağlık Örgütü böyle diyorsa cidden kaygılanalım. Cidden ama. Dünya Sağlık Örgütü referans seviyeleri belirtmekten, sayı duyurmaktan öte hiçbir şey yapmadı biliyorsunuz Covid ve pandemi döneminde. Şimdi hantavirüsü çok da ciddiye almayın diyor Türkçesiyle. Lakin herkes dikkatli ve tedbirli olsun efendim. Bir şeyler planlıyorlar. Belli. İspanya Hürjet'ten sonra gözünü Kaan'a dikti. Bu Kaan kardeşliği. Hürjet'in ihracatı için Nisan 2026'da tarihi bir anlaşma imzalayan İspanya, Kaan konusunda da Türkiye ile ön görüşme yaptı. F-35'e karşı Kaan, Amerikan üretimi F-35 savaş uçaklarına yönelik olumsuz yaklaşımın Madrid'i 5. nesil savaş uçağı arayışında sınırlı seçeneklerle karşı karşıya bıraktığı dile getiriliyor. F-35'e mesafe, Kaan'a kapı açtı ifadesi de dikkat çekiyor. İspanyol basınında El País'in verdiği haber sevgili dinleyiciler. Bu Avrupa ve NATO'da bir ilk. Yepyeni bir dönemin başlangıcını sağlıyor olabiliriz. Bu dikkatleri Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve doğal olarak milletinin üzerine çeker. Lakin dosta güven ve umut verdiği kadar düşmana da husumet ve sabotaj hırsı yükleyebilir. Ona karşı da dikkatli olmak lazım. Özellikle de doğan görünümlü şahinlere karşı. Efendim ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbum külliyedeki iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenindeydi dün. Esenboğa Havalimanı'nda karşılamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı'nı ve iki liderin el ele yürüdüğü anlar gündemdeydi. Kulislerde şu konuşuluyor. Cezayir ile Libya arasındaki gerginlik. Libya'nın Türkiye'den satın aldığı bayraktarlarla Cezayir'e ait hava üslerini ve bazı hava enstrümanlarını, savunma sistemlerini vurduğuna dair iddialar dillendiriliyor. Bunun üzerine Cezayir'in Türkiye'yi suçladığı ama Türkiye ile kurulan temasta Türkiye'nin size de bayraktar satarız dedikten sonra ülkeye geldiği ve bu ikili temasları sağladığı ifade ediliyor. İddia tabii bu. Dinleyin.
7: Diplomasi trafiği bu kez havalimanında başladı. Cezayirli mevkidaşı Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz yaparak mevkidaşını Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin samimi görüntüleri dikkat çekti. Erdoğan ve Tebbun tören alanında el ele yürüdü. İkinci karşılama Beştepe'de yapıldı. Abdülmecit Tebbun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun'la önce baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
11: Sayın Tebbun'la bugün bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde bulundu. İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir.
7: Bölgesel konuların yanı sıra ikili ilişkiler de gündemdeydi.
11: Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'de 1600'ü aşkın firmamız 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla önemli proje ve yatırımlara imza atıyor. Önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımlara ve özel sektör işbirliklerine yenilerini ekleyeceğiz.
10: Arkadaş Kaan diyorsun, Bayraktar diyorsun, silahlı insansız hava aracı diyorsun, İDA diyorsun, insansız deniz aracı diyorsun, ne bileyim Güçhan turbofan motoru diyorsun, Yıldırım Han diyorsunuz, Tolga diyorsun, diyorsun da diyorsun. Şunu demen lazım asıl, susuz havuz yapabilir misin mesela? Susuz yaptı. CHP'li Marmaris Belediyesi bakım maliyeti yüksek diyerek yüzme havuzunu kapattı. Yarışlara hazırlanan lisanslı sporcular antrenmansız kalmamak için boş havuzda kulaç attı. Skandala tepki yağdı. Pes dedirten havuz problemi. Gülüyoruz ama ağlanacak hal bu. Vallahi ağlanacak hal. Sporcular bakım maliyeti yüksek denilerek içi boşaltılan, suyu boşaltılan havuza sokulmuşlar. Yüzük oyun tabana yatırılmışlar. Onlar orada kulaç çalışması yapıyorlar beton zeminin üzerinde. İçindeki ilçedeki tek kapalı havuzun süresiz kapatıldığı dile getiriliyor. Bu skandala herhalde birileri müdahale eder. Zahmet olacak tabii. Güneş'e 55 milyon dolarlık dev bir yatırım geldi. Çevreci ve yenilenebilir enerji üretimine yönelik dev bir imzadan bahsediliyor. Dünyanın sayılı entegre güneş paneli tesisi Kalyon'un içerisinde 55 milyon dolarlık yatırımla ileri teknoloji yeni bir güneş hücre paneli tesisini hizmete açtığı yazılmış. İtirafçı olan Yalın ve Gökhan Böcek ifade veren isimler, rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'la Baypeş Temel'den bahsediyorum. Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan yararlandı sevgili dinleyiciler. Etkin pişmanlıktan. Ha bu arada Ekrem İmamoğlu'nun duruşma esnasında ağladığına dair bir haber var. Haber7.com'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuklu Mustafa Keleş, Fatih Keleş'in oğlu olmak suç değildir diyerek suçlamaları reddetti. Duruşmada konuştuğu Ekrem İmamoğlu ağlayarak Keleş'e seslendi. Allah hiçbir anne babaya böyle bir evlat işkencesi yaşatmasın ifadelerini kullandı. Her tuşa basarız. Lüzum ederse. Duygu desen var. Girişkenlik desen var. Tefal özelliği var, yapışmaz özelliği var, var yani. Türkiye gazetesinde neler var? Gizli sandık sürprizi. Kaan'a T motoru beklenirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan daha güçlüsü geldi. Milli Savunma Arge merkezi kıtalar arası füze Yıldırım Han'ın yanı sıra jet motoru Güçhan'la, helikopter motoru Onur'la şoke etti sevgili dinleyiciler. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan füzenin yakıtının da milli imkanlarla geliştirildiği duyuruldu. TEİ'nin uçak motorları biliniyordu. Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki mühendislerin F-35 motoruyla yarışır özellikteki Güçhan'ı eleştirdiği, geliştirdiği hem de 6 adet ürettiği belirtiliyor. Onur turboşaft helikopter motoru da fuarın sürprizleri içerisinde yer alıyor. Büyük adımlar atıyoruz. Allah nazardan korusun. Şöyle vurayım tahtaya. En nihayetinde de üzerinde fatihalarla ilerliyoruz. İstanbul'da dev savunma buluşması Saha Expo 2026 tüm hızıyla sürerken Milli Savunma Bakanlığı kritik bilgilendirme toplantısı için fuar alanını seçti ve dünyaya gövde gösterisi yaptı. Toplantıda 3 ton harp başlığı taşıyan milli füze Yıldırım Han ve tam bağımsızlık yolundaki yeni gücümüz yerli jet motoru Güçhan'ın teknik detayları paylaşıldı.
0: Milli Savunma'da gövde gösterisi bu kez İstanbul'daydı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Saha 2026 fuarında gerçekleştirerek Türkiye'nin yerli ve milli gücünü dünyaya ilan etti. Bakanlık kaynakları fuarın stratejik önemine vurgu yaparken savunma sanayine artık sadece kullanıcı değil yön veren ve konsept üreten bir vizyonla yaklaşıldığının altını çizdi.
12: Yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı seviyeyle gelecek vizyonunun tüm dünyaya tanıtıldığı Saha 2026'da bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızın ürün ve projeleri de yer almaktadır.
0: Toplantının odak noktasında Yıldırım Han füze sistemi vardı. Tamamen yerli imkanlarla üretilen özel sıvı yakıt teknolojisi sayesinde bu füzenin düşük sıcaklıklarda bile yüksek hareket kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı.
13: Yıldırım Han uzun menzilli füzemiz ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan sistemi saha ya da yer testlerine de önümüzdeki dönemde başlayacağız.
7: Tam 3 ton hat başlığı taşıma kapasitesine sahip olan Yıldırım Han, uzun süre depolanabilme özelliğiyle de sahada stratejik bir üstünlük sağlıyor. Arge merkezinin bu başarısı füze teknolojisinde yeni bir devrin habercisi. Ve gökyüzündeki milli güç, Güç Han. Tüm bileşenleri Milli Savunma Bakanlığı Arge Merkezi tarafından tasarlanan milli jet motoru, Türkiye'nin özgün mühendislik çözümleriyle yüksek itki gücüne ulaştı.
14: Milli Savunma Bakanlığı'nın Arge birimi Saha Expo 2026'ya damga vurdu. Uzun yıllar verilen emek karşılığını buldu. Güç Han turbofan jet motoru Saha 2026'nın gözdesi oldu.
15: Güç Han motoru bizim bundan sonraki kritik füzelerimizi istediğimiz hedeflere yönlendirebilecek yeni bir güce kavuşmuş oluyoruz. Bakın, motorunuz yoksa çok büyük başlıklar yapabilirsiniz. Çok büyük füzeler de yapabilirsiniz. Ama motor yoksa hiçbir işe yaramaz. Maketini koyarsınız, sadece o kadar.
7: Güç Han'la hedeflenen senet, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı asgariye indirmek. Türkiye yerli kabiliyetlerini sürdürülebilir hale getirerek savunma sanayinde bağımsızlık yürüyüşünü kararlılıkla sürdürüyor.
10: 2 saat boyunca Saha 2026 fuarını gezdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. Altay tankı ve Yıldırım Han füzesi hakkında da ayrıntılı bilgi aldı. Gökbey'e bindi, havalı tabancayla atış yaptı CHP'nin genel başkanı. Hepsi harika dedi, Kaan'ın yerli motorla uçacağı günü dört gözle bekliyoruz dedi, gurur duyduk diye de ekledi. Millet aklı selim davranan siyasileri görmeye hasret. Böyle tabloları ve haberleri defaten haberleştirip sizinle paylaşabilmeyi umuyoruz, diliyoruz Cenab-ı Allah'tan. Belli ki hani iyiye iyi demek lazım Sayın Genel Başkan denilmiş. Önemli işlerin altında imzacı olmak lazım denilmiş. Karşı tarafta durunca zarar görüyoruz denilmiş. Aklı selim davranılmış, yani akıllı politikaları takdir ediyorum ben. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde terör provokasyonu, bilim merkezi olması gereken Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni mesken tutan illegal örgütler ay yıldızlı bayrağa el uzattı sevgili dinleyiciler. DHKPC üyeliğinden hüküm giyen İlkay Akkaya'ya konser verdirildi Bahar Şenliği adı altında. Veliler kimlikle bile içeriye alınmazken örgüt paçavralarıyla kampüse giren terör yandaşları provokasyona tepki gösteren ODTÜ'lü öğrencilere içki şişeleri ve taşlarla saldırdı sevgili dinleyenler. İlhan Kaya'nın provoke ettiği grup bayrağı taşıyan gençlere şişelerle taşlarla saldırdı. Aileler de skandala ciddi tepki gösteriyor. Bu fütursuz, disiplinsiz ve kontrol dışı davranan, provoke eden ve edilen gruba da müdahil olmak icap ediyor. Önce güvenlik gelir. Önce ülkenin güvenliği ve istikrarı gelir, sonra diğer haklar gelir, hürriyetler gelir. Gayet tabii. Fahiş site aidatına meclis freni. Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Aidat belirleme yetkisi kat maliklerine verildi. Peki. Diğer haberler, diğer gazetelerde mümkün oldukça da farklı başlıkları aktarmaya çalışıyorum. Efendim, Milli Toga Çinli ortak. Çinli ortak. Aidat belirleme yetkisi

0: De akranlarınca dakikalarca darp edilen 17 yaşındaki DA'nın şikayeti üzerine 5 kız öğrencinin tutuklandığı haberi yine gazetede var. Dolmabahçe'de engelsiz final. UEFA 20 Mayıs'ta Vodafone Park'ta oynanacak Avrupa Ligi finalinde atmosferi yaşayabilmeleri için görme engelli seyircilere de titreşimli çantalar temin edecek sevgili dinleyiciler. Güzel hareketlerden biri buydu. Çetenin para trafiği 84 milyon. Yol Gemezler Çetesi'nin hücre evlerindeki yasa dışı bahis faaliyetlerindeki günlük para akışının 84 milyon lirayı aştığı ifade ediliyor. Turistin şezlong zaferi. Bir Alman turist İstanbul'da sabah 6'da gittiği otelin plajında şezlong bulamayınca dava açtı. 1000 avro tazminat kazandı o şezlong davasından. Türkiye'siz güvenlik olmaz. Belçika Dışişleri Bakanı Maxim Prevo konuşuyor. Von der Leyen'in Türkiye'yi hedef alan sözleri sonrasında Belçikalı bakandan Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenlik mimarisi konuşulamaz açıklaması geldi. Maxim Prevo hem NATO müttefiki hem de Avrupa Birliği'ne aday bir ülke Türkiye, onunla stratejik ortak olarak çalışmak durumunda istedi. Prevo, Türkiye kurallara dayalı bir düzene saygı duymanın önemini yüksek sesle hatırlatıyor. Türkiye'nin stratejik varlıklarının küresel resmine sahip olmak bütün kıtanın güvenliği için son derece önemlidir diye de ekliyor. Eğer muhataplarınız size saygı duymaya başladılarsa, varlığınızı kabul etmek durumunda kaldılarsa, kurallar, hukuk ve kaideler çerçevesinde hareket etmek zorundayız diyorlarsa, bu bir adalet terazisi gereğidir diye cümleler kuruyorlarsa, bu sizin etkin kimlik olduğunuzun bir göstergesidir, güçlendiğinizin bir göstergesidir. Mesela ülkenin, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla kurduğu sistemi çelik kubbe yeni yeteneklerine kavuştu. Saha 2026 fuarında görücüye çıkan 6 yeni sistem drone sürülerini havada yakıyor, radar ağlarını kör ediyor ve gökvatını adeta geçilmez kılıyor. Lazer silahlarından mikrodalga teknolojisine kadar Türk mühendisliğinin ulaştığı son noktayı lütfen hep birlikte dinleyelim.
1: Türk savunma sanayinin kalbi İstanbul'da Saha 2026'da atıyor. Aselsan, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma şemsiyesi olan çelik kubbeyi daha da güçlendirecek 6 yeni teknolojiyi ilk kez dünya kamuoyuna tanıttı.
2: Çelik kubbe yeni yetenekler kazandıracak 6 ürün Aselsan tarafından Saha Expo'ya damga vurdu. Bu 6 ürün de Aselsan tarafından üretildi ve çelik kubbenin yeni bileşenleri olarak envantere girdi.
1: Elektronik harp alanında dengeleri değiştirecek olan Koral AD ve Ilgar radar ve haberleşme ağlarını adeta bir duvar gibi kesiyor. Düşman uçaklarının burun radarlarını yüzlerce kilometre öteden kör eden bu sistemler gökyüzünde tam hakimiyet sağlıyor.
3: Silah sistemlerinin hepsi mevcut yeni savaş modeline uygun, ona Türkiye Devleti'nin nasıl kendini kalibre ederek ayak uydurduğunu gösteren ürünler. Yani savaşın aslında her boyutunda varlık gösterebilmek bu anlamda ulusal güvenlik için çok kritiktir.
1: Geleceğin savaş teknolojileri ise artık bir kurgu değil, gerçek. Lazer silahı Gökberk 10, dronları ışık hızıyla imha ederken, sürü İHA'ların korkulu rüyası Ejderha 210, yüksek güçlü mikrodalga dalgalarıyla elektronik devreleri tek hamlede etkisiz hale getiriyor.
3: Bu hedefin hem tespiti hem de çok hızlı şekilde imhasını sağlayacak soft kill, hard kill imkanı sağlayan bir cihazdan bahsediyoruz. Bu dediğim gibi doldur boşalt gibi, yani o klasik mühimmat yükleyip mühimmat ateşlemek mantığından farklı şekilde çalışan daha elektronik bir cihazdan bahsediyoruz burada.
1: Savaş alanının yeni tehditleri FPV ve kamikaze dronlara karşı ise miğfer ve gökalp devrede. Adeta bir kuş avcısı gibi hedefe kilitlenen bu otonom sistemler en yakın tehditleri bile kinetik çarpma yöntemiyle havada yok ediyor.
3: 100 metreye kadar etkili menzil olduğu söyleniyor ki aslına bakarsanız tam anlamıyla bu bahsettiğim asimetrik ucuz ürünlere karşı özellikle daha konvansiyonel savaşın belki de en etkilerinin farklı algılandığı savaş alanları, bu Ukrayna'daki gibi sıkışmış cephe hatlarında artık marjinal olarak tarafların birbirine çok zararlar vermesini zorlaştığı alanlarda bu gibi işte niş ürünler ciddi bir boşluğu dolduruyor. İşte Miğfer de tam olarak bununla alakalı bir ürün diyebiliriz.
0: Hürmüz'de sıcak saatler yaşanıyor. Gözler barışta, eller tetikte. İran'la Amerika arasında barış pazarlığı hız kazandı ama Hürmüz'den de çatışma haberleri geldi. Amerika dün akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndaki Keşim Adası'yla Bender Abbas kentinde bazı noktaları vurdu. Ancak Amerikalı yetkililer bu ateşkesin bittiği anlamına gelmez diyor. Abi İran'sa Amerika ateşkesi ihlal etti, cevap verilecek şeklinde bir yanıtla dünya kamuoyunu bilgilendirdi. Amerika diğer yandan da barış mesajları verdi. Başkan Trump'ın 14-15 Mayıs Mayıs'ta yapacağı Çin ziyaretine kadar barış yolunda ciddi

0: bir mesafe kat etmeyi hedeflediği söyleniyor.
1: Trump bu.
0: Yani bugün böyle söylenir, 5 dakika sonra başka söylenir. Öğlen başka olur, akşam ikindi saatlerinde başka, gece başka olur. Sporcuları kabul ettiğinde, düzenlediği basın toplantısında başka olur. Şarkıcıları kabul ettiğinde başka olur. Gazetecilerle didiştiğinde, dalaştığında, savaştığında başka olur. Trump bu. Dünyayı deliler yönetiyor diyorum da inanmıyorsunuz bana. Borsa fark attı diyor Yeni Şafak gazetesi. Altın ve faiz %15, dolar ve avro %5 kazandırdı. Sevgili dinleyiciler, Borsa İstanbul savaşa rağmen pozitif ivmesini koruyor. 2025'te %14,55'lik getiri sağladı Borsa İstanbul. Yüz endeksi yılbaşından bu yana %33,5 yükseldi. 15 bin puan eşiğini aştı. Tüm zamanların rekorunu kırdı. Ortalama kazancı altın, avro, dolar ve faiz getirisini de katlamış vaziyette. Merak edenler için söyleyelim. Borsa İstanbul 100 endeksi dünü artı 122 puanla 15.000'in üzerinde tamamladı. 15.040,25 puanıyla noktaladı. Bugünkü seyrini de yakından takip edeceğiz. Takvim gazetesi Yıldırım bombalar diyor. Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım transfer için kolları sıvadı. Takımın en büyük sorunu olan 9 numara problemini seçime kadar ortadan kaldırmak istiyor Aziz Yıldırım. Ve ilk hedefi Sörlot. Bunu herkes biliyor. B planında ise Lukaku. Lukaku'nun bulunduğu kaydediliyor. Sörlot ya da Lukaku, iki muazzam transfer haberi. Yarın şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor Galatasaray ve transfer çalışmalarını da bir yandan sürdürüyor. Sarı kırmızılar Midland formasıyla harikalar yaşatan milli futbolcu Aral Şimşir'e kancayı taktı. Aslan Aral'ın peşinde spor dünyasında evelallah bulabileceksiniz. Biz bu filmi gördük. Pandemi paniği yeniden hortlatıldı. Hondias yolcu gemisinde çıkan hanta virüsle alakalı haberi Takvim gazetesi dillendiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de açıklamaları hemen habere iliştirilmiş. Akıllara 6 yıl önceki pandemi endişesi geldi. Şimdi o zamanki kadar saf değiliz. Bugün tamam, yani Covid diye bir realite vardı. Yaşadığımız şartlar bunu hızlandırdı. İlaçlar bunu tetikledi, büyüttü vesaire vesaire, kabul. Ama velakin pandemi bambaşka şeylere de hizmet etti. Onu da gördük. Ticari işler, siyasi işler, illegal işler. Onu da dünya izledi. O yüzden diyor Takvim gazetesi, biz bu filmi gördük diye. Gaziantep'te düğün konvoyuyla tüneli kapattı halay çekenler. Düğün çevresi, siz misiniz yapan? 4 araç 720 bin lira ceza yedi. Her araç 30'ar gün süreyle o trafiğe bir daha çıkamayacak. Trafikten men edildiler. İşin Türkçesi bu. Değer mi? Değmez. Arkadaş, halayını çek. Yani uygun bir yere çek. Halayını çek, trafikten uzakta bir yerde dur yahut belirlenen yerlerde, adreslerde, mahallende, sokağında, kapının önünde, salonunda, çayırında, bayırında çek. Ama trafikte, yani tünelin göbeğinde. Saat 7.30. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. Bulduk. 0507-977-0101'e ilk mesajı Almanya'dan göndermiş dostlarımızdan biri. Aygül Kaptan'a çok çok teşekkürler. Kolay gelsin diyoruz. Her sabah sizin duanızla otobüsü sürmeye başlıyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin demiş. Estağfurullah. Sizleri de eksik etmesin. Sağlık ve afiyet versin. Kaza ve bela vermesin. Aygül Kaptan'a sevgiler. Sizler de iyi ki varsınız. Mesajlarınız çok. Gerçekten çok. Birazdan.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Arkivit, Arkivit, hep ileri git.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
6: Reklam.
7: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kılıcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepinize iyi gelecek.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik.
1: Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Ritmini yakala.
12: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
13: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
14: Türkiye'nin enerji deposu.
15: Orbus.
16: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
17: Tatlı da yersin değil mi annem?
18: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
17: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
18: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
19: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
20: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
21: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
22: Migros yemek.
23: Migros uygulamasında.
24: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
21: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
22: Migros yemek.
23: Migros uygulamasında.
25: Bir reklam.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
26: Reklam.
27: Radyo 7.
3: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
28: Arkevit, Arkevit, hep ileri.
29: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: %45'i gösteriyor İstanbul'da kent trafiğinde. Şu anda yoğunluk oranı ki bugün günlerden cuma 8 Mayıs sabahındayız. Saatte 7.37. %45'in ayrıntısıysa şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişler. Orası da kalabalık. Kalabalık ama yoğun akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini yine yoğunlar içinde sayabiliriz. Bitti demek isterdim ama diyemiyorum maalesef. Liste birlikte sürüyor. TEM'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Tekstil Kent'ten Hastal'a, E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, yine E5 üzerinde Kartal'dan Kozyatağı'na ve Basın Ekspres yolundan Mahmut Bey Batı çıkışına kadar yoğun, giderek artan yoğun trafik var. Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadar olan kısım, sahil yolunda İstinye'den Beşiktaş'a kadar olan var olan kısım, O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, Basın Ekspres'te Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar olan kısımda ise yoğun akıcı seyir var. Haberiniz olsun.
29: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Son dakika haber.
0: Yeni gelişme. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon yapılıyor. Yeni bir ihale operasyonu. En az 29 kişi hakkında gözaltı kararı var sevgili dinleyiciler. Bu sayının bazı kaynaklarda 30 olarak belirtildiğini hatırlatalım. Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi sevgili dinleyiciler. İhaleye fesat karıştırma. Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında deniyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında. Eylemlere yönelik olarak soruşturmalar kapsamında örgütün Ağaç Peyzaj AŞ isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik olarak 8-5-2026 tarihinde, malum bugün yani, düzenlenen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup şüphelilerden 29'u kolluk kuvvetlerince yakalanmış, gözaltına alınmış, bir şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir deniliyor. İhale yolsuzluğu, Ağaç ve Peyza AŞ üzerinden yeni sistematiğin yeni ayrıntıları. Haberiniz olsun.
2: 7 gün 7 sabah.
0: Burası Radyo 7. Uyandıran yayınıyla Radyo 7'yi dinlemektesiniz Türkiye'nin her yerinde, kuzeyden güneye, doğudan batıya. Milyonlarca dostumuzla birlikte siz de dinliyorsunuz. Sadece yazanlar var, yazmayanlar var, yazamayanlar var ama gönüllerde Radyo 7 var. Önemli olan bizim için o. Öncelikle hayırlı cumalar diyelim. Gerçeğin peşinde olan tüm dostları selamlayarak, sevgilerimizi ileterek başlayalım mesajlarınıza. Gaziantep'te Yusuf dostumuz bizi dinliyor. Yusuf Bey'e sevgiler gönderelim. O tünelde halay çekenler var ya diyor. Vallahi bana kalsa o arabaları yok ederim diyor. Yani o arabaları da tamamen yok ederim diyor. Ve aleyküm selam. Her sabah serviste mutlaka dinliyorum diyor Mustafa Bilmen. Selamlar gönderiyoruz. Vallahi kendimize geliyoruz erken saatte işe giderken diyor. Hayırlı yayınlar ve güzel günler diliyoruz diye de eklemiş. Nurettin Bıyıklı dostumuza, İstanbul Arnavutköy'den bizi dinleyen dostumuza sevgiler ve selamlar. Vallahi dualarınıza amin demek için bile sadece bu yayını dinliyorum. O kadar huzur verici anlatıyorsunuz ki demiş Hakan Akalın Kahramanmaraş'tan. Dualarımız olmasa neyimiz var Hakan Bey? Kıymetli dostum, değerli arkadaşım. Neyimiz var? Elimizde ne kalıyor geriye? Hani özgürlük diye soruyor dostumuza. Hakan Bey'e, diğer Hakan Bey'e de selamlar gönderelim. Ne kadar güçlüysen işte o kadar özgürsün. Hayırlı sabahlar diyen Turhan Yılmaz'a selamlar. Keçiören'de Erdal Özdemir'imiz var. O da bizi dinliyor. Vallahi gerçekten sizin yayınınız çok özel, çok güzel diye de aktarıyor. O zamanlar orta eğitim, öğretim seviyesindeydim. Arkadaşlarımızla buluşurduk, görüşürdük, birer çay ikram ederdik. İstanbul'un havasını, güzel havasını teneffüs ederdik. Özel noktalardandı yani. Hatta hayvanat bahçesi bile bulunurdu. Bilenler bilir. Gülhane Parkı'ndan bahsediyorum. Ya Gülhane'ye lütfen özgürlük gelsin. Ya çok şey istemiyoruz. Muhteşem Boğaz manzarasını seyretmek biliyorsunuz son yıllarda mümkün değil. Yasaklandı tek kelimesi doğru bir kelime bilmiyorum ama hani fakir, orta halli, zengin her sınıftan İstanbulluyu ağırlardı Gülhane Parkı. Oradaki doğal seyir terası, çekilen teneke duvarlarda şimdi yarı açık cezaevine dönüştürülmüş vaziyette. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi, Topkapı Sarayı İdaresi mi, Milli Saraylar İdaresi mi, her kimse İstanbul'un bu en güzel temaşa mevkiini, Gülhane Parkı'nın ucundaki set üstü çay bahçesini ya da çevresini İstanbulluya açsın artık. İstanbullu kentin yüksek dereceli iyotunu solusun, güzel güzel kentini seyredebilsin, kendine vakit bulabilsin, nefes alabilsin diyor İbrahim Balcı. Ona da selamlarımızı iletelim Milat Gazetesi'nden. Çok haklı yalnız. Yerden göğe kadar haklı. Milletin dilindekini dillendirmiş, kalbindekini dillendirmiş ve yazısına başlık yapmış. Gülhane'ye özgürlük diye. Milletin buna da hakkı var. İmkanı olanlara bunu yapmak gibi bir vazife resmi vazife de tanınıyor. Milletin talebini duyanlar belki bu yayından sonra daha fazlasıyla olur. Devam edelim. Devam. Katar parasıyla kara propaganda. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Arab Center Washington DC'de Türkiye hakkında manipülatif içerikler üretiyor. İlginç olansa bu vakıf Türkiye'nin dostu Katar'dan fonlanıyor. Vakfın internet sitesinde Salim Çevik imzalı analizler var ve İmamoğlu güzellemeleri yapılıyor. Hükümete de açıkça düşmanlık sergileniyor. Vakfın internet sitesi bol bol güzelleme yapmayı ihmal etmiyor. Trump'ın planının 36 saatte çöktüğünü yazıyor gazeteler. Amerika Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri korumak için duyurduğu özgürlük projesi, müttefik ülkelerin ve Suudi Arabistan'ın hayır cevabını vermesiyle 36 saatte çöktü. İsrail basını da Amerikan silah ve gemi eksiği nedeniyle İran'a yenildiğine dair haberler yapıyor. Sanki İsrail Amerika Birleşik Devletleri olmadan şuradan şuraya, evde oturma odasından lavaboya gidebilecekmiş gibi bir hava ve civa içerisinde. Yalnız Trump'ı bırakıp Amerika Birleşik Devletleri'ne bakmak lazım. Nasıl olacak mı diyorsunuz? Onu da sabahta Haşmet Babaoğlu anlatıyor. Dinleyin. Trump'ın söylemlerinde çok çelişki görüyorum. Bir gün böyle, diğer gün öyle diyor ekrandaki uluslararası ilişkiler uzmanı. Ve sözünü şöyle bitiriyor. Anlamıyorum. Anlamıyor ama neredeyse her gün bir başka kanalda saatlerce konuşuyor. Trump'ı, İran'ı, Körfez Savaşı'nı, daha pek çok şeyi yorumluyor o yorumcu. Peki size basit bir soru. 21. yüzyılın getirdiği bütün farklılıklara rağmen hala dünyanın esas hegemonyası olan Amerika Birleşik Devletleri'nden söz ediyoruz. Trump'ı unutun şöyle bir an için. Amerika olarak bakın ve kavrayın. Bu ülke bir gün öyle bir gün böyle davranabilen bir ülke mi? Amerika gibi bir ülkenin somut politikalarının aylar boyu çelişkili kararlara tahammülü olabilir mi? Savaşan bir Amerika için iç politik çelişkilerin dışarıya yansımasından bahsedilebilir mi? Cevap yalın, hayır. Bir Amerika başkanı hakiki anlamıyla Amerikan çıkarlarına uyumsuzsa asla o koltukta kalmasına izin verilmez. Hatta bazen Kennedy'de olduğu gibi hayatta kalmasına da izin verilmemiştir. Ya da ne yapılır edilir, başkan uydurulur, ancak güvenlik önlemine rağmen bitmek bilmeyen suikast girişimlerinin böyle bir hedefi olduğunu düşünmek yanlış olur mu bilmiyorum. Trump şaka yapıyormuş, tamam da Amerika olmak şakası olmayan bir şeydir yani, bu Amerika. Trump içten içe İsrail'e kızıyormuş, geçiniz bunu. Amerika ve İsrail dayanışması öylesi böylesi olmayan bir ittifak. Bin defa söyledim. Sahnedeki şamataya bakıp da esası kaçırmayalım. Trump bir sahne aktörüdür. Bizi de gayet iyi oyalıyor. Fakat Amerika'ya bir bakın, göreceksiniz. Amerika 3 ayda hem Çin'i sırtını duvara doğru itmeye başladı, hem global ekonomiyi büyük savaş öncesinde tabloya doğru itti ve yavaş yavaş OPEC'i dahi dağıtacak yeni bir düzen çerçevesi oluşturuyor. Peki önümüzdeki bir 2 yıl içinde neyi hedefliyor Amerika Birleşik Devletleri? Aslında çok açık. Geri dönüşü olmayan bir çözülme yoluna girmeden önce son kez dünyanın hakimi benim demek istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Bunu herkesten önce Çin'e kabul ettirmek istiyor. Peki sonra? Mesela Orta Doğu'da İsrail'in çıkarlarını önceleyen yeni bir düzen istiyor Amerika. Peki sonra? Avrupa'nın pısmasını istiyor. Olur mu? Zor ama mümkün. Ne olacağını yaşayıp göreceğiz diyor Haşmet Babaoğlu gazetesinde yazıyı sonlandırırken.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: İran'ın savaş sırasında Orta Doğu'daki Amerikan üslerine düzenlediği saldırıların daha önce açıklanandan daha büyük hasara yol açtığı öne sürülüyor. Amerikan Washington Post gazetesi uydu fotoğraflarını analiz ederek Amerikan üslerindeki 228 yapı ve ekipmanda hasar oluştuğunu yazdı.
4: Pentagon gizlemeye çalıştı ancak uydu fotoğrafları ortaya çıkardı. İran füzeleri Amerikan üslerine ait 228 noktada devasa bir enkaz bıraktı. Washington Post'a göre Irak ve Körfez ülkelerindeki tesislerde yaşanan yıkım daha önce açıklananın çok ötesinde. Gazete uydu görüntülerini inceleyerek 228 yapı ve ekipmanda hasar tespit etti. Vurulanlar arasında sadece hangarlar ve yakıt depoları yer almıyor. Zarar gören yapılar arasında radarlar, telekomünikasyon ve hava savunma sistemleri de var. Uzmanlar İran'ın özellikle ağır kayıp verdirmek için askerlerin barındığı binalara hedef aldığını söyledi. barakalar, spor salonları ve yemekhaneler isabet alarak kullanılamaz hale geldi. En ağır darbe Amerika'nın İran'ı vurmasına izin veren Kuveyt ve Bahreyn üslerine indi. Bazı üsler çok tehlikeli hale gelince komutanlar askerlerin çoğunu bölgeden tahliye etmek zorunda kaldı. Uzmanlar Amerikan üslerinde bu kadar hasar oluşmasını birkaç faktöre bağladı. En önemli nedenin İran ordusunun tahmin edilenden daha dayanıklı çıkması oldu. ABD, İran'ın askeri kapasitesini hafife almanın bedelini 5 milyar dolarlık ağır bir faturayla ödemiş oldu.
0: Ve katil İsrail. Dün, bugün ve yarın muhtemelen aynı çizgiyi devam ettirme kararlılığında ve sonuna kadar inancında olan katil İsrail. İsrail'in katliam ve zalimlik politikasını onaylayan İsrail halkı hem de %87'lerin üzerinde. İsrail ordusu 17 Nisan'daki ateşkes anlaşması sonrasında Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini ilk kez vurdu. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı olduğu belirtiliyor. Başbakan Netanyahu, Malik Balut'un öldürüldüğünü söylüyor.
4: Ateşkes anlaşması bir kez daha ihlal edildi. İsrail savaş uçakları yeniden Beyrut semalarında görüldü. İsrail güçleri Hizbullah'ın seçkin birliği Rıdvan güçlerine saldırı düzenledi. Öncelikli hedeflerinde komutan Malik Balut vardı. İsrail hükümetine yakın kaynaklar operasyonda Balut'un öldürüldüğünü duyurdu. Operasyonun emri bizzat Başbakan Netanyahu'dan geldi. Talimatı şahsen verdiğini açıklayarak saldırının arkasındaki kararlılığa vurgu yaptı. Saldırılar sadece başkentle sınırlı değil. Batı bekada yer alan Zelaya'da belediye başkanı Ali Kasım Ahmet'in evi bombalandı. Başkan ve 3 aile bireyi hayatını kaybederken enkazdan 5 yaralı çıkarıldı. Katliamın bir diğer adresi de Saksakiye beldesiydi. Hava saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 15 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Nebatiye'de ise hedefte bir okulun çevresi vardı. Meyfedun beldesine düzenlenen 4 hava saldırısı ve topçu atışlarında 2 kişi daha can verdi.
0: Gözleri dönüyor. Yani size bakarken her yeri dolaşıyor. Dünyayı 7 defa dolaşıyor. Size laf anlatırken zihninde başka başka planlar yapıyor. Tilkiler koşuyor. Tilkilerin kuyrukları birbirine değmiyor. Siz bununla ilgilenirken o Güney Kıbrıs Rum kesiminde cirit atıyor. İsrail'den bahsediyorum. Nüfus alanını genişletmek için kolları sıvadı İsrail. Limassol'da geniş bir bölgenin İsrail yatırımcılar tarafından satın alındığı öne sürülüyor. Bölgede yaşananlar Kıbrıs'ın geleceği tartışmaların odağına yerleştiğine işaret ediyor. İşin üzücü tarafı şu, Kuzey Kıbrıs tarafında da maalesef etkinler.
4: İsrailli yatırımcılar Trozena köyünün büyük bölümünü satın aldı. Adadaki demografik yapı ve egemenlik tartışmaları yeniden alevlendi. Doğu Akdeniz'de dengeleri Türkiye aleyhine değiştirmek isteyen İsrail ve Güney Kıbrıs kirli bir ittifaka daha soyundu. Tel Aviv'in bölgedeki İsrail nüfusunu artırmaya çalıştığı ileri sürüldü. Rum basınına göre Limassol bölgesinde geniş araziler İsrailli yatırımcıların mülkiyetine geçti. Bölgedeki hareketlilik Güney Kıbrıs Rum yönetimi eski milletvekili George Perdikis tarafından da gündeme getirildi. Yabancılara yapılan büyük ölçekli arazi satışlarının adanın demografik yapısını değiştirdiğine dikkat çekildi. Yaşananlar Güney Kıbrıs'ın geleceğine dair tartışmaları alevlendirdi. Öte yandan İsrail'in Kıbrıs'la ilgili planlarının yalnızca mülk satışından ibaret olmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl İsrail Diyaspora İşleri Bakanı Amisha Şikli'nin Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı'na mektup yazdığı, antisemitizm ve ırkçı nefretle mücadele kapsamında eylemlerin güçlendirilmesi istediği öğrenildi. Güney Kıbrıs'ta İsrail bağlantılı şirket sayısının 300'e yaklaştığı iddia ediliyor.
0: Von der Leyen'in Türkiye'yi hedef alan sözleri sonrasında Belçikalı Dışişleri Bakanı Maxime Prevo, Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenlik mimarisi konuşulamaz açıklamasını yaptı. Türkiye'nin Rusya ve Çin'le aynı cümlede kullanılmasını garip bulduğunu söyleyen Prevo, hem NATO müttefiki hem de Avrupa Birliği'ne aday bir ülkedir Türkiye. Türkiye ile stratejik ortak olarak çalışmalıyız diyor. Bunu Belçika Dışişleri Bakanı söylüyor. Prevo, Türkiye kurallara dayalı bir düzene saygı duymanın önemini yüksek sesle hatırlatıyor. Türkiye'nin stratejik varlıklarının küresel resmine sahip olmak tüm kıtanın güvenliği için son derece önemlidir diye de ekliyor. Arzu ettiğimiz güçte ya da dirayette, kararlılıkta olmayabiliriz ama hedeflediğimiz şey o. Lazım gelen şey o. Kanımızda, tarihimizde, hedefimize koyarak geliştirdiğimiz nihai durak zaten o. O yüzden çaba gösteriyoruz. Mesela milli ve yerli silahlar bunun eseri. Gövde gösterisi yapılan sahada yüzlerce yerli ve milli ürün çok sayıda ülkeye satılmaya başlandı bile. Bunlar ticari hale getirilen, sergilenen ürünler. Bir de gayet tabii geliştirilen, üzerinde çalışılan, belli bir mesafe kat etmiş olan özel işler de var. Onları da bize söyleyecek değiller, yayınlarda söyletecek falan da değiller. Baykar 12 uçaklı Kızıl Elma filosunu Endonezya'ya, Pasifik Teknoloji'de 100 bin kamikaze drone'unu dost ülkeye sattı. İspanya 5. nesil savaş uçağımız Kaan'a talip. Irak Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi istiyor. Dünse makine kimya endüstrisi Amerikan şirketi Century Arms'a 12 farklı türde yarı otomatik tüfek sattı. Daha çok ayrıntı var. Gitmeyin bir yere.
2: 7 gün 7 sabah.
3: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
28: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
6: Ali Kuşçu, Semerkant Rasathanesi'nin baş astronotu iken Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a geldi. Osmanlı'da matematik ve astronomiyi geliştirdi. İstanbul'un enlem ve boylamını hesapladı, ayın yüzeyini inceleyen ilk bilim insanlarından biri oldu. Ayasofya Medresesi'nde ders verdi, Osmanlı bilim dünyasını güçlendirdi.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
28: Reklam.
7: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık

0: Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Civil'de bahar kampanyası. Kız çocuk elbiseler 299 TL, tişörtler 149.99 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de. Hayat sana
2: Civil. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım transfer için kolları sıvadı. Takımın en büyük sorunu olan 9 numara problemini seçime kadar ortadan kaldırmak istiyor. Aziz Yıldırım'ın ilk hedefinde ise Sörloth var. B planında ise Lukaku var. Sevgili dinleyiciler, Aziz Başkan yine büyük planlar içerisinde. Yalnız Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına diğer aday Hakan Safi'den olumsuz yanıt geldi. Safi'nin yakın çevresinin üyeleri neden birleşelim ki? Aziz Yıldırım daha önce genç bir başkanın olmasını istiyordu. Hakan Safi de zaten genç bir aday dediği ifade ediliyor. Çok konuşuluyor, çok da konuşulacak. Fenerbahçe'de Pavlidis bombası var. Sarı lacivertler forvet hattına Benfica'nın 27 yaşındaki Yunan yıldızı Vangelis Pavlidis'i istiyor. 2024-25 sezonunda Portekiz ekibinde Kerem Aktürkoğlu'yla hücumda harika bir performans gösteren 27 yaşındaki Yunan yıldız listedeki isimlerden. Benfica'nın da bütün tekliflere açık olduğu kaydediliyor. Gelelim Galatasaray'a. Süper Ligi lider olarak götüren Galatasaray son iki haftaya girilirken büyük bir avantajı elinde tutuyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Sarı Kırmızılar bu hafta evinde oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Geçtiğimiz hafta Samsunspor'a deplasmanda yenilerek şampiyonluğunu erteleyen Cimbom bu hafta iç sahada taraftarı önünde bu işi sonlandırma niyetinde. Düşme potasının 1 puan üzerinde bulunan Antalyaspor'da Galatasaray deplasmanından puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Okan Buruk, Antalya karşılaşması öncesinde oldukça ciddi Samsunspor'a karşı alınan 4-1'lik yenilgi sonrasında 4 günlük izni 1'e çeken deneyimli çalıştırıcı Akdeniz ekibiyle oynanacak maça mutlak galibiyet parolasıyla oyuncularını hazırlıyor. Kemerburgaz'da futbolcu grubuyla bir toplantı düzenleyen Okan Buruk'un sezonun sonuna geldik, artık bu işin şakası yok, evimizde kazanarak şampiyonluğu ilan edeceğiz ve son haftaya bırakmayacağız dediği kaydediliyor. Öte yandan Mario Icardi için artık yol ayrımında, yönetim ve oyuncu tarafının sözleşmeyi uzatma konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı ifade ediliyor. 30 Haziran'da resmen sözleşmesi bitecek Mario Icardi ve sarı kırmızılı defteri kapatmış olacak. Cumhurbaşkanımıza teşekkürler. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız Trabzonspor'un hakkının korunması konusunda hassaslar dedi. Doğan, Bordo Mavili camiaya umut dolu mesajlar gönderdi. Ekonomik olarak düzlüğe çıktıklarını söyleyen Ertuğrul Doğan, sportif olarak da sezonu kupayla kapatmak istediklerini vurguladı. 7-8 transfer sözü veren Doğan, Trabzonspor'u çok daha güzel günler bekliyor, güzel günlere götüreceğiz şeklinde konuşuyor. Hayal kırıklığı var Beşiktaş'ta. Süper Lig'de son 5 sezonda şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş bu yılda beklentileri karşılayamadı. Sezonun bitimine 2 hafta kala ligi 4. bitirmesi kesinleşen ve şampiyonluk yarışından kopmasının ardından Türkiye Kupası'nda da yarı finalde veda eden siyah beyazlı futbol takımı taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Lig'de en son 2020-21'de şampiyon olan, Türkiye Kupası'nı 2023-24'te kazanan Beşiktaş yönetimi teknik adam değişikliği ve kadro istikrarsızlıklarının da etkisiyle eski günleri hayli uzakta bir yerde duruyor. Süper Lig'de 33. haftanın maç programını merak edenler için şöyle bir hatırlatalım. Bütün maçlar yarın ve hepsi saat 20'de başlayacak. Alanya Kayseri, Başakşehir Samsun, Beşiktaş Trabzon, Eyüp Çaykur Rize, Galatasaray Antalya, Gençler Birliği Kasımpaşa, Göztepe Gaziantep, Kocaeli Karagümrük ve Konya Fenerbahçe mücadeleleri var. Galatasaray'ın son iki haftaya girilirken puanı 74, Fenerbahçe'nin son iki haftaya girilirken puanı 70 ve Trabzonspor'un yine son iki haftaya girilirken puanı 66 değerli dinleyiciler. Mücadele sadece burada sanmayın. Trendyol 1. Lig'de playoff heyecanı başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan 1. turda Çorum Bodrumspor yarı finale yükseldi. Çorum Keçevren Gücü'nü penaltılarda Freddy'nin golüyle geçti. Bodrumsa Pendikspor karşısında soldu kendi kalesine ve seferiyle sonuca ulaştı. Çorum'la Bodrumspor Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi olmak için karşı karşıya gelecek. İlk maç 11, rövanşsa 15 Mayıs'ta oynanacak. Süper Lig'e çıkan son takımsa 24 Mayıs'ta belli olacak.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
3: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros hepinize iyi
4: gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
6: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: eyes.
1: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Veni vidi göz.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Ritmini yakala. Magna P.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
4: Magna P.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
8: Nazarlar değmesin.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Çiçek. Bir reklam. İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
3: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bergama Soma yolunun 5-7. kilometreleri, Çifteler Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, Beypazarı Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
5: Ekspertizse Dynobil'le.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce halk, sonra bankayız.
9: Mali piyasalardaki son durumu hadi beraber özetleyelim. Amerikan doları 45-35 bandında. Dolar 45-35'lerde. Avro ise 53-26'larda. 53-26. Sterline bakalım, İngiliz sterline 61-58 seviyesinde gözüküyor. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi üzerine yaklaşık 122 puanı daha ekledi ve 15.000 puanın üzerine çıktı. Günü de öyle kapattı. 15.040 seviyesindeydi. Bugün zat hallerini yakından takibe devam edeceğiz. Gelelim altına. O da yukarı yönlü harekete başladı. Serbest piyasadaki o meşhur kapalı çarşı referansı üzerinden söyleyelim. 6.946 lira. 1 gram altının Türk lirası eşittiri bu. 6.946 lira. Satışı bu. Çeyrek altının satışı 11.329 lira. Yarım altınsa 22.623 lira. Aklınızda olsun. Gümüşün gramı 110 altının üzerinde. 116.20 seviyesinde. Ve Brent petrolün varil fiyatı da düne göre biraz gerilemiş vaziyette, yaklaşık 2 dolar civarında düştü ve 105 dolar 56 sent seviyesinde. Haberiniz olsun.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce halk, sonra bankayız.
9: Fakat borsanın fark attığını görüyoruz. Yani Borsa İstanbul savaşa rağmen pozitif ivme içerisinde. 2025'te %14.55'lik getiri sağladı. Yüz endeksi yılbaşından bu yana da %33.5 oranında yükseldi. 15.000 puan eşiğini aştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı Borsa İstanbul yüz endeksi. Dediğim gibi dünü 15.040'la tamamladı. Bu tüm zamanların rekoru. Ortalama kazanç altın, avro, dolar ve faiz getirisini katlamış durumda. Avro yılbaşı başından itibaren Türk lirası karşısında sadece %5.6 değer kazandı. Dolar değer artışı yaklaşık %4.6 seviyesinde. Söz konusu menkul değerlerle karşılaştırıldığında Borsa İstanbul'un %33.2 kazançla fark oluşturduğu anlaşılıyor. Yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara olan ilgisi yanı başımızdaki savaşa rağmen devam ediyor. Borsa İstanbul'un bu performansını sürdürmesi halinde bu yılı 20.000 puanın üzerinde kapatması işten bile değil. Altın ya da döviz çoğu o zaman bireysel kazanç amacı taşırken borsa doğrudan üretime ve şirket faaliyetlerine katkıda bulunuyor diyor İbrahim Acar. Çarpıcı bir analiz habere yer vermiş, kalemine sağlık diyelim ve devam edelim. İki ülke arasındaki normalleşme sinyalleriyle beraber artık yeni bir seyir izleniyor. Amerika ile İran'ı kastederek söyledim. Ons fiyatındaki yükselişin desteğiyle gram altın piyasalarda yeniden 6.900 liralar seviyesini test etti. Söylediğim gibi şu anda satışı 6.946 lira.
10: İki ihtimal var. Ya anlaşma haberi gelecek ya da savaşa devam haberi gelecek.
11: Piyasalar ABD İran yumuşamasına kilitlendi. Gram altın tekrar yükselişe geçti.
12: Küresel arenada oluşan anlaşma umudu piyasalara yansıdı. Altın yükselirken petrolde düşüş yaşandı. Gram altın piyasalarda 6.900 lira bandından seyrediyor.
10: Anlaşma umudunun biraz daha yükseldiği bir gündeyiz. Petrol fiyatlarında sert düşüşler var. Dün %11 civarında değer kaybı varken %3 değer kayıplarının devamını gözlemliyoruz.
11: Orta Doğu'daki barış beklentileri altının kazançlarını korumasını sağladı. Altın önceki seansta yaklaşık %3 yükseldikten sonra ons başına 4700 dolara yakın işlem gördü.
10: 200 dolar civarında bir anlaşma iyimserliğiyle birlikte yükselen bir altın piyasası var karşımızda.
11: Altının ons fiyatındaki yükselişi piyasalara da yansıdı.
10: Bir anlaşma haberi gelirse, kalıcı bir anlaşma haberi olursa gram altın 7000 lira seviyesinin üzerine yerleşir. 7000-7500 lira aralığında bir fiyatlama görebiliriz.
11: Ayrıca Borsa İstanbul'da da rekor bir yükseliş görüldü.
10: 15000 puan seviyesinin üzerine yükseldi. Bu sefer anlaşma haberi gelirse 16000 puan seviyesi hedef konumunda. Ancak savaş devam ederse tekrar 13500 puan seviyesine kadar satışların devamını görebiliriz.
9: Çok mesaj geliyor. Biz bir yandan haberleri paylaşıyoruz, bir yandan da sizin mesajlarınıza göz atıyoruz. Öyle olmasından da memnunuz. Yani burada bize arkadaşlık etmeniz, yolda olduğunuz için arkadaşlık etmeniz bile bizim için büyük mutluluk sebebi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda trafikte sizi dinliyorum diyor. İstanbul'da Adem Bey, Adem Onuk, selamlar gönderelim, cumasını tebrik ederim. Bence siz haberciliği eğlenceli hale getiren sunucusunuz diyor. Güzel, çok teşekkür ederim efendim böyle gördüğünüz ve baktığınız için. Sevgiler ve selamlar. İzmir'de Doktor Murat Bey de dinliyor bizi. Ona da sevgiler. Milli harp sanayi ürünlerini öyle envantere falan girmeden sergilememek lazım. Düşman bunu sabote etmek için, üretimini engellemek için her tür tedbiri alır. İçeriden dışarıdan bunu provoke eder diyor. Haklı, yerden göğe kadar haklı. O yüzden her şeyi anlatmak zorunda değiliz deyip duruyorum size. İlk defa mesaj gönderdim ama okumadınız mesajımı diyor Hatice Hanım. Hatice Gök, kusura bakmayın efendim, kastımız yok. Ancak o kalabalık içinde ancak görebildik sizi ve mesajınızı, her zaman bekliyoruz diyelim ve devam edelim. Alo dedi esnaf, telefonlarına sarıldı çünkü borcuna indirim istiyor. Varlık barışı teklifi görüşülürken meclise borç yapılandırma telefonları yağıyor. Esnafın mali sıkıntıda olduğunu dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi, tecil faizinin düşürülmesini ve yeni bir yapılandırma düzenlemesi çıkarılmasını talep ediyor. Esnaf dostlarımızın sayısı da öyle az buz değildir. Binlercesi Radyo 7'yi dinler. Muhtemelen şu anda da radyosunun sesini biraz daha açtı. Komisyondaki görüşmeler devam ederken milletvekillerine borç yapılandırmasına yönelik telefon ve mesajlar yağdı. Ancak bu konuda herhangi bir adım atılmadı. Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, sıkıntıya düşmüş, vergi ve prim borçlarını ödeyemez duruma gelmiş esnafımızı rahatlatmak için yeniden yapılandırma beklentileri var. Geçmişte yapılan borç yapılandırması dönemlerine göre esnafımızın sıkıntısı daha büyük dedi. Kalaycı, kamuya olan borçlarının ödenmesinde taksit sayısının 36 aydan 72 aya çıkartılmasının da tecil faizlerin yüksekliğinden dolayı esnafa yönelik bir rahatlama getirmeyeceğini söylüyor. Esnafın borç yapılandırması beklentisini Milliyetçi Hareket Partisi komisyonda dillendiriyor. Ahalinin sıkıntılarını milletin vekilleri komisyonlara getirmekle mesuldür. Pekala onları temsil etmekle mesul olduğu gibi ve çözümü de hızlandırmak adına sorumluluk onların omuzlarında. Şimdi meclise sunulan yeni vergi paketinde gece yarısı büyük bir değişikliğe gidildi ve ihracatçıya odaklanan ilk taslak rafa kalktı. Yerine sanayici ve çiftçiyi heyecanlandıran bir düzenleme geldi. Kurumlar vergisinde de rota üretim ve tarıma çevrilmiş durumda.
11: Ekonomi paketinde gece yarısı sürprizi yaşandı. Meclis gündemindeki vergi düzenlemesinde rota son dakikada değişti. İhracatçı odaklı vergi indirimi taslaktan çıkarıldı. Yerine sanayiciyi ve çiftçiyi doğrudan ilgilendiren dev bir destek geldi. Üretim ve tarımda vergi yükü ciddi oranda düşürülüyor. Torba yasa teklifinde dengeleri değiştiren kritik adım Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geldi. İlk taslakta imalatçı ve ihracatçılar için %9 ile %14 arasında kademeli bir indirim öngörülüyordu. Ancak verilen bir önergeyle bu modelden tamamen vazgeçildi. Yeni hedef toprağı işleyen çiftçi ve tezgahı çeviren sanayici oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte sanayi sicil belgesine sahip üreticilerle zirai faaliyet yürüten kurumlar için kurumlar vergisi oranı %12,5 olarak belirlendi. Mevcut sistemde %20 ve %24 bandında vergi ödeyen tüm kalemlerinde bu değişim can suyu etkisi oluşturacak. Tek şartsa kazancın münhasıran üretim faaliyetinden elde edilmiş olması. Komisyondan kabul oyu alan düzenleme önümüzdeki hafta Salı günü Meclis Genel Kurulu'nun önüne gelecek. Eğer teklif yasalaşırsa üretim ve tarım sektörü için yeni bir vergi dönemi resmen başlayacak.
9: Suriye sınırına yeni bir üretim üssü oluşturulacak. Hazır giyimde 250 bin kişiye iş ve 5 milyar dolarlık bir ihracat hamlesi anlamına geliyor bu. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, artan maliyetler ve atıl kalan 6 milyar dolarlık makine kapasitesine karşı Türkiye-Suriye sınırında üretim havzaları kurulmasını önerdi. Narbay, projenin hayata geçmesi halinde orta vadede 5 milyar dolarlık ihracat ve 250 bin kişilik bir istihdam oluşturulabileceğini de söylüyor. Alan kiralayalım ve buralarda 250 bin kişiye iş imkanı hazır giyim sektöründe oluşturalım diyor. Tekstil sektörünün ülkede içerisinde bulunduğu hal Sağır Sultan tarafından dahi duyuldu, işitildi. Ona ilişkin projeler geliştiriliyor. Muhataplarının bunu duyması, işitmesi gerekiyor. Bir de nafaka meselesi var. Süresiz nafaka nedir Allah aşkına? Hayat boyunca nafaka nedir Allah aşkına? İkinci yargı paketinde süresiz nafaka, yargılama süreleri ve hobi bahçeleri davalarına yönelik olarak düzenlemeler var. Pakette yargılama süreçlerinin hızlanması ve çalışmalar da yapılıyor. Duruşma araları öyle 3 ayı geçemeyecek. Yani seneye 6 ay, 8 ay bunlar bitiyor.
1: Türkiye'nin hukuk sisteminde değişiklikler kapıda. Hazırlıkları süren 12. yargı paketi milyonları ilgilendiren nafaka sorunundan yargılama sürelerine kadar pek çok başlıkta yeni bir dönem başlatacak. Paketin en dikkat çeken başlığı kuşkusuz süresiz nafaka. Edinilen bilgiye göre yıllardır tartışılan süresiz nafaka uygulaması tarihe karışacak. Yeni düzenlemede nafaka süresi için 5 yıllık bir alt sınır planlanıyor. Uzun süreli evliliklerde ise son söz hakimin olacak. Nafaka süresinde evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Yani 20 yıllık bir evlilik sona erdiğinde hakim 10 yıla kadar nafaka ödenmesine karar verebilecek. Yargılama süreci de hızlanıyor. Artık duruşma araları 3 ayı geçemeyecek. Geçen durumlarda ise hakim gerekçe yazmak zorunda kalacak. Ayrıca hakimler hukuki konularda artık bilirkişiye başvuramayacak, kararı bizzat kendileri verecek. Düzenleme sadece adliye ile sınırlı değil. Televizyonların gündüz kuşaklarına düzenleme geliyor. Gündüz kuşaklarında yargılama yapıldığını belirten kaynaklar o programların içeriğine yönelik çalışıldığını bildirdi. Tarım arazilerindeki kaçak yapılar için yeni bir yönetmelik çalışması için Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti. Yeni düzenlemeyle 100 binin üzerine çıkan hobi bahçesi davalarında da bir çözümün bulunması bekleniyor.
9: Fatih dostumuz bize mesaj göndermiş. 0507-977-0101 harıl harıl çalışıyor. WhatsApp hattımızdan bahsediyorum. Radyo Yedi'nin sosyal medya mecraları da öyle. Eğer Instagram kullanıyorsanız Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Evelallah oradan da size cevaplar veririz. Instagram'da Mehmetcan Radyo 7'de. Ne diyor Fatih Kaplan, ona bakalım. Küçük esnaf olarak borç yapılandırması olmazsa işimiz gerçekten zor. Yetkililer mutlaka bunu dikkate almalı. Bağkur borcunu bile ödemekte zorlanıyoruz diyor. Malatya'dan selamlar ve sevgiler Radyo 7'ye diye ekliyor. Fatih Bey yazdı. Biz seve seve paylaştık. Üretenin, emekçinin, alın teri dökenin, helalin peşinde koşanın evvelallah destekçisiyiz. Her zaman öyle olduk. Yine öyle olacağız. Peki, günaydın, hayırlı cumalar diyen dostlarımız, lütfen isimlerinizi de yazın ki onlara da okuyabilelim. Lale Hanım bize mesaj gönderiyor. Kızımla kahvaltı ederken her sabah sizi dinliyoruz diyor. O diyor ki anne Radyo 7'yi aç. Kızım Asya henüz 9 yaşında ve sizi Kayseri'den dinliyoruz diye ekliyor. Asya sen bir tanesin. Kaderin de güzel olsun. Sağlığında, afiyetinde, mutluluğunda daim olsun. Lale Hanım'a da çok teşekkürler. Ailesine de selamlar ve sevgiler. Şimdi oturuyorsunuz ya o apartmanda. Gayet tabii hayatın şartları böyle. Ya da sitede oturuyorsunuz. Böyle girişi farklı, çıkışı farklı, güvenlikler, garajlar, görevliler, rekreasyonlar, temizlikler falan filan. Site aidatları peki? Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını engelleyecek TAPU kanunuyla bazı kanunlarda 375 sayılı kanun hükmünde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi değerli dinleyiciler. Teklifin onaylanması için maliklerin 3/2 çoğunluğu gerekli olacak. Eğer kabul görmezse yönetim en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak. Yasalaşan 31 maddelik teklifte yer alan diğer başlıklardan bazıları şöyle: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde hak sahiplerine verilen hibe ve krediler rehn edilemeyecek, hiçbir suretle haczedilemeyecek, iflas masasına dahi dahil edilemeyecek. Beton üreticisine yapının denetimi ve için alınan sertleşmiş beton deney sonuçları ile alakalı standardı sağlamadığının tespiti halinde 500 bin lira ceza kesilecek. Dökülen betonlarda irsaliyenin bulunmaması ya da mikser etiketiyle kare kollu irsaliyenin uyuşmaması hallerinde 250 bin lira para cezası kesilecek. Zemin ve zemin temel etüt kuruluşu ortaklarından en az birinin jeolojisi, jeofizik veya inşaat mühendisi olması gerekecek. Çevre yönetimi ve hizmeti almayanların, çevre yönetim birimini kurmayanların ya da çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanların 209.624 lira, çevre mühendisi ya da bakanlıkça yetkilendirilen kişi bulundurmayanların da 139.746 lira ceza almaları sağlanacak. Yangın güvenliği denetimleri de mecburi hale gelecek. Bir kez daha söyleyeyim, biraz daha anlaşılır ve İşe doğrudan ahalinin umumiyetle işe doğrudan lüzum eden tarafıyla maddeyi söyleyelim. Kat mülkiyeti kanununda yapılan düzenlemeyle fahiş artışlarının önüne geçiliyor. Aidatlarda zam yapma yetkisi kat malikleri kuruluna veriliyor. Teklifin onaylanması için maliklerin 2/3 çoğunluğu gerekli. Eğer kabul görmezse yönetim en geç 3 ay içinde yeniden bir bütçe hazırlayacak. Bu sürede aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılabilecek. Yasalaşan 31 maddelik bir teklif bu. Fahiş site aidatlarına meclisten fren geldi. Bakalım o fren aracı durdurmaya, hızını kesmeye yetebilecek mi? Hükümet gençleri evden çıkaracak projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projeyle eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-25 yaş arasında yaklaşık 5 milyon gence iş kapıları açılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı düzenleme Mayıs ayında, yani bu ay, meclise sunulacak.
13: Gençleri evden çıkaracak proje hazırlandı. Eğitimde ve istihdamda yer almayan 18 ila 25 yaş arası yaklaşık 5 milyon gence iş kapıları açılacak. İşverenlere adeta destek yağacak. AK Parti'nin genç vekilleri sahaya indi, araştırmalar yapıldı. Aile ve Çalışma Bakanlıkları ile koordineli yürütülen düzenlemede sona gelindi.
14: Böylelikle ne eğitimde ne de istihdamda olarak tanımlanan ev gençlerinin hem istihdama kazandırılması hem de eğitimlerine devam etmesi sağlanmış olacak.
15: Bence çok iyi olur. İnsanlar evde boş boş oturacağına bir meslek sahibi olur, bir amaçları olur ya da geleceğe bir yatırım olur.
16: Yapılacak her şey, her güzel şey, küçücük bir adım bile olsa güzel olur. Ben bu ülkenin gençlerini çok seviyorum.
13: Hedefse gençlerin erken yaşta iş gücü piyasasına dahil edilmesi, istihdamın artırılması ve kalıcı çalışma imkanlarının güçlendirilmesi.
17: Devlet daha ne yapsın yani? Gençlerimiz artık hazır alıştığı için çok fazla emek sarf etmiyorlar, zahmete girmiyorlar. Hazır. Biraz da suçlu da biz ebeveynler herhalde sanırım.
18: Çalışmaya teşvik etmek lazım aslında. Belki bir şeyleri tetikler. Belki gençlik biraz daha bu konuda uyanabilir.
13: Teklifle işsizlik fonu kapsamındaki prim desteğinin 18 ay süreyle uygulanması öngörülüyor. İşkura kayıtlı 18 ila 25 yaş arası gençlerin işe alımında işverenlere ücret ve prim desteği sağlanacak. İşsizlik fonundan karşılanacak desteklerin süresi modele göre 6 ila 18 ay arasında değişecek.
14: Yani bu durumda devlet işe giren gençlerin 6 aylık maaşını karşılarken 18 aylık da prim desteği vermiş olacak.
15: Ya en azından bir ön adım olur, el ayak olur insanlara, çalışmak için bir heves. Belki insanlar oradan ıslanıp başka bir şeylere, yollara gider.
12: Gençlerin şu an gerçekten ihtiyacı var böyle desteklere, bence güzel olur yani yapılsa. Çalışmayı tercih etmeyenler neden tercih etmeyebilir?
15: Ya en azından bir ön

0: sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyerleri için uygulanacak.
1: Hülya Hanım bizi Konya'dan dinliyor. Doktor Hülya Hanım, özü doğru. Hayırlı sabahlar ve hayırlı cumalar. Sizi her zaman takip ediyorum. Cumanızı tebrik ediyorum demiş. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Sağlık dolu günler diliyoruz. Sağlıktan öte bir şey yok malumunuz. Her şey yerine konabilir. Er ya da geç, emekle, tertemiz gayretle yerine konabilir. Lütfun sahibi bonkördür de. Merhametin sahibidir de aynı zamanda. Evelallah lütfeder, bahşeder. Sorun yok da temiz olmak lazım. Davut Doğan'a sevgiler gönderiyoruz. Ankara'dan bizi dinliyor. Her gün nöbet çıkışında eve gidene kadar sizin naif sesinizle gündemi takip ediyorum diyor. Estağfurullah. Sizin o yüreğinizle alakalı. Naif yüreğinizle her zaman bekliyoruz. Çok teşekkürler. Fatma Dönmez Hanım bizi Konya'dan dinliyor. Hayırlı cumalar ve sevgiler gönderelim. Harun Koçyiğit'e selamlar ve sevgiler gönderelim. Mesajımızı zannederiz gördü. Dursun Hanım'a çok teşekkürler. Dursun Ataç bizi Giresun'dan dinliyor. Özlem Yörenç'e çok teşekkürler. Hayırlı cumalar diye ekleyelim. Artık TOG'un bir ortağı var ve Çinli. TOG dünyanın en büyük batarya üreticilerinden Çinli Kait'le stratejik işbirliğine imza attı. 2027 yılından itibaren B sınıfında yer alacak 3 model bu yeni platformda üretilecek. İşbirliği Kait'in Bedrock şasi teknolojisiyle TOG'un araç geliştirme kabiliyetlerini bir araya getirecek ve Türkiye pazarı için yeni nesil elektrikli araçların geliştirilmesini de destekleyecek. Bedrock şasi Çin pazarında 2024 yılında seri üretime geçerek binek araç markaları bağımsız bir ürün olarak sunulan entegre akıllı şasinin dünyadaki ilk örneği. Türkiye bu yeni örneği ve ilk örneği sahiplenerek Çinli ortağıyla beraber üretecek ve TOG'larda kullanacak. Batarya elektrikli güç aktarma sistemi, termal yönetim sistemi ve şasi kontrol ünitesi gibi temel bileşenleri tek bir platformda bir araya getiriyor. Yerelleştirme mantığıyla küresel ölçekte uygulanmak üzere geliştiriliyor. Bu model şasi teknolojisi platformunu, endüstriyel tedarik zinciri yapısını, yerel otomotiv markasının operasyonel kabiliyetlerini de bir araya getiriyor. Bütün bunun sonucu olarak ne olacak? Yani maliyetler yükselecek mi, düşecek mi? Yükselecekse anlamı yok. Düşecek. Üretilecek 3 yeni TOG modelinin maliyetinin önemli derecede düşürülmesi planlanıyor. TOG'un yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı, bu doğrultuda kurduğumuz işbirliklerini klasik tedarik ilişkilerinin ötesine taşıyacağız. Ortak değer üreten, geleceği birlikte inşa eden, stratejik ortaklıklara dönüştüreceğiz. Hazır bir çözüm yerine tüm geliştirme sürecinin parçası olarak kullanacağız. İhtiyaçlara daha iyi karşılık verirken aynı zamanda ülkemizde bu ekosistemin gelişimine de katkı sağlayacağız diyor. Maliyetin düşeceğine de işaret ettikten sonra. Sonra yollara çıkılacak. Yani ülkenin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına daha uzun menzilli araçlarla, elektrikli araçlarla ilerlenecek. Efendim Türkiye Dünya Ulaştırma Ligi'nde zirveye oturmuş vaziyette. Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda büyük bir başarıya imza atan Türkiye 2027-28 dönemi için başkanlığa seçildi. Stratejik projeleri ve dev yatırımlarıyla dikkat çeken Türkiye artık küresel ulaştırma politikalarına yön veren bir ülke.
0: Dünya ulaştırma politikalarının kalbi Almanya'nın Leipzig kentinde attı. Küresel ulaştırmanın en büyük buluşması olan Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Türkiye göğsümüzü kabartan bir başarıya adını yazdırdı. 80'den fazla ülkeden 1200 üst düzey katılımcının yer aldığı zirvede Türkiye 2027-2028 dönemi için başkanlığa seçildi. Karar Bakanlar Konseyi'nde büyük bir destekle kabul edildi. Kürsüye çıkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin sadece bir geçiş güzergahı değil, kıtaları birbirine bağlayan dev bir lojistik merkez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha hatırlattı.
2: Ülkemiz Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında yer alan yalnızca bir transit ülke değil, bölgeleri, pazarları ve insanları birbirine bağlayan stratejik bir merkezdir. Bu konu bize kıtalar arasında dayanıklı ve kesintisiz ulaştırma bağlantıları sağlama sorumluluğunu da aynı zamanda yüklemektedir.
0: Orta koridor ve kalkınma yolu projelerinin kritik önemine dikkat çeken Uraloğlu, Türkiye'nin başkanlık döneminde sürdürülebilirlik ve dayanıklılık ilkelerini merkeze alacaklarını, küresel ticaretin rotasını yeniden çizeceklerini belirtti. Bu kritik görevde Türkiye, 2027 Mayıs ayından itibaren dünya ulaştırma koridorlarının yeniden tasarlandığı masada oyun kurucu rolünü üstlenecek. Gözler şimdiden Kasım ayında Türkiye'de yapılacak ulaştırma etkinliklerine çevrildi.
1: Türkiye'nin ticari hayatının ve

0: ve yoğun şekliyle sürdüğü yerlerden biridir İstanbul'daki İstoç. Orada da çok sayıda toptancı esnafı şu anda Radyo 7'yi dinliyor. Onlara da hayırlı işler diyelim. Onlardan biri Ercan Tüvar. Ercan Tüvar'a da hayırlı cumalar, bol kazançlar demeyi ihmal etmeyelim. Bizimle mesajını paylaşan Rüstem Bozkaya'ya da sevgiler gönderelim. Ankara'dan Soner Taylan'a da öyle. Gariban işçiden alınan vergi yükü artık hafifletilsin diye mesaj göndermiş. Mutlu Sütçü dostumuza sevgiler. 36 aydan 72 ay taksit uygulaması. Bu belediyeler için maksimum 12, esnaf için maksimum 9 taksit şekliyle uygulanıyor Mehmet abi diyor. Kamuoyunun dikkatine sunuyorum diye de ekliyor. Yani söylendiği gibi değil diyor. Valla kanun ortada. Yani ona muhalefet etmek cezai sorumluluk gerektirir. Başka bir dostumuz nafaka ile ilgili haberi tam anlayamadım demiş. Bir daha anlatayım size. 12. yargı paketiyle getirilmesi öngören bir düzenleme var. Sınırsız nafaka bitecek bir kere. Öyle ömür boyu nafaka eşlerin ayrılmaları halinde ödenmeyecek. Nafaka süresi evlilik süresinin yarısı olacak. Yani planlama böyle. Ne kadar evli kalındı? 10 yıl. Ardından boşanıldı, dünyalar ayrıldı, aile bütünlüğü bozuldu, değişti ve 5 yıl olarak nafaka süresi belirlenecek. 20 yıllık evliliğe 10 yıl ödeme de diyebiliriz. Nafakanın alt sınırı 5 yıl. Uzun süreli evliliklerde hakime süre için inisiyatif tanınacak. Nafaka için evlilik süresi esas alınacak. Örneğin 20 yıllık evlilik sonunda 10 yıl nafaka ödenecek. Gelelim duruşmalara. Duruşma araları öyle 3 ay falan geçmeyecek. Aksi halde hakim makul bir gerekçe yazmak zorunda olacak. Gündüz kuşaklarına düzenleme gelecek. Hani şu televizyonların birbirinden berbat yayın kuşakları var ya, A'dan B'ye, B'den C'ye zıplarken midenizi bulandıran cinsler. Onlar için de düzenleme gelecek. Bu programların içeriklerine yönelik çalışmalar yapılacak.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
4: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
6: Mersin'de Roma İmparatorluğu'na şahitlik eden Tarsus Antik Kenti meraklılarını bekliyor. Şehirde sıcaklık 26 derece. Batman'ın gözbebeği Hasankeyf, 23 derecelik bahar havasıyla ziyaretçilerini ağırlarken Çorum'da tarihe ışık tutan Alacahüyük 21 derecelik bir gün geçiriyor. Gezi rotanızda güneşiniz bol olsun.
4: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
7: Vakıfbank Vinov sunar.
8: Temerrüt. Alacaklı ve borçlunun üstüne düşen yükümlülüğü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi durumudur.
7: Vakıfbank Vinov sundu.
9: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
10: Reklam. Kızım, ne gerek vardı?
11: Günü.
10: Oğlum, niye zahmet ettin?
11: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
12: 25 yıldır sana maksimum.
13: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de. Pilot garaj şoför
2: ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Nerede kul?

0: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
3: Civil'de bahar kampanyası. Dalin 900 mililitre şampuan 139.99 TL. Sleepy Extra Ultra paket bebek bezleri 349 TL'ye Civil'de. Hayatsa.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
4: seveceğim. Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
7: Bir reklam.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7.
11: Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
12: Arkivit, Arkivit, hep ileri git.
13: %58'i gösteriyor İstanbul'da kent trafiği şu anda ki saat 8.38. Bakalım o %58'in ayrıntıları nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü'nde hem Alıcıoğlu hem de Hayvansaray istikametinde yoğunlaşan giderek artan trafiği görmek mümkün. Tem'den Tekstil Kent'ten Hastal'a, Basın Ekspres yolundan Mahmut Bey Batı çıkışına, E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar da trafikte neredeyse kilitlenmek üzere bir vaziyet var. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a, Yeşilköy Bakırköy sahil yolundan Bakırköy'e ve sahil yolundan yine İstinye'den Beşiktaş'a kadarsa haberiniz olsun, yoğun akıcı.
14: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
15: Arvento. 7 gün 7 sabah.
16: Ankara gündemi.
13: Şimdi Ankara'dayız. Arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
17: Teşekkürler Mehmetcan. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
13: Çok teşekkürler. 8 Mayıs Cuma gündemini merakla senden dinliyoruz Kemal Doğan.
17: Öncelikle Başkan Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Savunma sanayinin kalbinin attığı İstanbul'da olacak bugün. Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarına katılacak. Mesajlar da bu noktadan verecek. Dün Ankara'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tabbon'u ağırlamıştı. İsrail'in bölgenin güvenlik sorunu haline geldiğine dikkat çekmişti. Fuarda sergilenen ve ilk kez görücüye çıkan pek çok silah ve mühimmat arasında Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han olmuştu. İşte bu noktadan verecek Başkan Erdoğan mesajlarını. Yıldırım Han'ın Yunanistan medyasında da büyük ilgi gördüğünü hatırlatmakta yarar var. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayinde yükselen gücünün sergilendiği Saha Expo 2026 malum 5 Mayıs'ta açılmıştı. Yarın itibariyle 9 Mayıs'ta da sona erecek. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel de o noktadaydı. Siyasi sorulara cevap vermedi. Altay tankı ve Yıldırım Han cüzdesi hakkında bilgi aldı. Ayrıca Gökbey'e bindi, havalı tabanca atışı yaptı. Hepsi harika. Kaan'ın yerli motorla uçacağı günü dört gözle bekliyoruz ifadesini kullandı. Ayrıca gurur duyduklarını kaydetti. Fuarla ilgili bir diğer notumuz ise bugün bakanlar adeta çıkarma yapacaklar oraya. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da orada olacak. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bazı anlaşmaların imza törenlerine iştirak edecek. Ve etkinlik dediğim gibi fuar yarın sona erecek. Ankara'ya dönersek, faiz site ayrıtlarına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık kabul edildi. Yasaya göre site yöneticileri istediği gibi zam yapamayacak, denetimlerde sıklaştırılacak. Ankara bağlantımızdan son başlığımız, valilikten gelen bir uyarı var. Planlı ve kontrollü uçuş kapsamında bugün notam içinde güzergahlarda takip edilecek uçaklar Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havalimanı'nı kullanacaklar. Ses hızının üzerinde uçuşların gerçekleşeceği ifade edildi. 13-17 arasındaki bu uçuşlarla ilgili tedirginlik duyulmaması için de vatandaşlar uyarıldı diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmet.
13: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
15: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
9: Halkbank. Bakan Şimşek, derinleşen sermaye piyasalarıyla savunma sanayisi ekosistemini sanayideki dönüşümün motoru olarak destekleyeceklerini açıkladı. Türkiye küresel ulaştırma politikasının en prestijli etkinliği olan Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. ABD-İran barış görüşmelerindeki ilerleme ve ABD istihdam verilerindeki olumlu seyir, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
13: bankayız Halkbank. Hem ilgi gösteren dostlara teşekkür edelim hem de yayında emeği geçen arkadaşlara. Sonra insanın aklına Efendimizin insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez hadisi geliyor. Onu idrak edince de daha çok insan teşekkür etmek istiyor. Öyle değil mi? Fatih Bey'e, Fatih Bobur'a çok teşekkürler bize bu hadisi şerif hatırlattığı için. Hüseyin Karabay'a da çok teşekkürler ve hayırlı cumalar diyelim. Yasin Hasan kaptanımıza sevgiler gönderelim. Fiyattan bahsetmiş ama hangi haberle ilgili ben çıkartamadım. Kusura bakma lütfen, o kadar çok haber zikrediyorum ki. Nuran Hanım, Nuran İnce bizi dinlemeye devam ediyor. Ona da selamlar ve sevgiler. Hascan Dinçer Malatya'dan bizi takip ediyor. Tam 10 yıldır sizi dinliyorum diyor. İş yerinde gün boyu da takip ediyoruz. İyi ki varsınız demiş. Siz de öyle. Siz de öyle. Dün sahaya giden isimlerden biriydi CHP'nin genel başkanı Özgür Özel. 2026 fuarını ziyaret etti. Yerli milli ürünleri inceledi. Hayran kalmadığım olmadı dedi CHP'nin genel başkanı. Gayet tabii, yani ülkenin kazanımı şu ya da bu siyasi bakışın, partinin ya da ismin şahsi ipoteği altında falan değildir. Yani güçlü Türkiye A'dan Z'ye herkesin, eğer bu ülkenin insanıysanız, yani bu kültürün parçasıysanız, bu topraklarda doğmuş, büyümüş, yoğrulmuş, helal lokmasıyla ayağa kalkmış ya da çabalayan, koşan insanlardan biriyseniz ancak gurur duyacağınız, şeref ve onur kazanacağınız, ikisi de aynı anlama geliyor ya, bir değerdir büyük adımlar ve bu büyük adımların tümünün desteklenmesi icap ediyor. Türkiye'nin iyi şeylere ihtiyacı var. İyi haberler kolay değil tabii ama. Bu Ordu Kumru ilçesinde belediye başkanının kampanyası çok dikkat çekti. Bütün Türkiye konuştu. Duyanlar şaşırdı doğrusu. 10 çocuk yapana belediyeden 0 kilometre araç hediye edeceğini söylemişti belediye başkanı çünkü. Çok çocuklu teşvik paketinin başka ayrıntıları da var. Dinleyin.
10: 10 çocuk yapın araba hediye dedi. Görenler duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
16: Kumrumuzun nüfusunu çoğaltırız diye düşünüp böyle bir karar verdik.
10: Ordu'nun Kumru ilçesi. İlçenin nüfusu her geçen gün azaldıkça azaldı. Belediye de bu gidişata son vermek için kesenin ağzını açtı. Başlatılan aile teşvik programıyla çocuk sayısı arttıkça ödülün boyutu da katlanıyor.
16: 3. çocuğa 50.000 TL, 4. çocuğa 100.000 TL, 5. çocuğa 150.000 TL. Tabii bunu verirken de dediler, başkanım 8 çocuk olursa ne olacak? Biz 8 çocuk olursa dedik, belediyemize iş imkanı sağlayacağız. Diğer kardeşimiz de 10 çocuk olursa ne olacak dediğinde de 10 çocuk olursa da 0 bir araç. Tabii bizim milli ve yerli aracımız TOK hediye edeceğiz dedik.
10: Bu teşvikten yararlanabilmek için de kriterler var. En az 2 yıl Kumru'da ikamet etmek ve çocuğun 4 Mayıs 2026'dan sonra doğmuş olması gerekiyor.
13: Herkes Yıldırım Han'dan bahsederken, yani 6000 kilometre artı plus Yıldırım Han füzesinden bahsederken yanı sıra jet motoru, güçan ve helikopter motoru Onur çıktı piyasaya. Allah Allah denildi. Bu arada 6000 kilometreyi şöyle Türkiye'yi bir uçtan bir uca 6 kez katlayacak bir coğrafya olarak hayal ediniz. Bir Türkiye, 2, 3, 4 ve 5. Etki alanının Yıldırım Han'ın nerelere varabileceğini gözünüzde canlandırdınız değil mi efendim? Daha çok çalışacağız. Daha çok gayret edeceğiz efendim. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan füzenin yakıtının da milli imkanlarla geliştirildiği duyuruldu. T-20'nin uçak motorları zaten biliniyordu ama Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki mühendislerin F-35 motoruyla yarışır özelliklerdeki Güçan'ı geliştirdiği hem de 6 adet Güçan ürettiği belirlendi. Onur Turboşaft helikopter motoru da fuarın sürprizi. Yerli yakıtıyla dünyaya rakip Yıldırım Han'ın yakıtı Arge merkezinden Türkiye'de düşük sıcaklıkta çalışıp yüksek enerji veren bir yakıt türü ve az sayıda ülke arasına Türkiye'yi sokuyor. Türkiye Kaan'a TEİ tarafından üretilen 35 bin itki gücüne sahip olan motoru beklerken Milli Savunma Bakanlığı Arge'nin itki gücü 42 bin olan jet motoru Güçan saha 2026'da tanıtıldı. İBF 42-30 Eurofighter Typhoon ve 43 bin motorlu F-35 ile rahatlıkla yarışabilecek kapasitede. Milli savunma tarafı böyle. Diğer tarafta sağlık meselesi var. Orada da renkli yerli Doppler ultrasonografi cihazı geliştirme projesi var. Tören düzenlendi. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu yerli ve milli teknoloji hamlesiyle sağlık sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörü haline geleceğini kaydetti. Hedefimiz 10 yılda 50 milyar dolarlık bir ihracattır dedi.
18: Sağlık sektörünün Türkiye'nin lokomotif alanlarından biri olacağını söyledi. 10 yılda 50 milyar dolarlık sağlık ihracatı hedeflediklerini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, renkli Doppler ultrasonografi cihazı geliştirme projesi imza töreninde konuştu. Türkiye'nin yeni teknoloji, cihaz ve malzeme üretimiyle yeni adımlar attığını kaydetti.
19: Ben şuna inanıyorum ki, sağlık sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline gelecektir. Bizim hedefimiz 10 yılda 50 milyar dolarlık bir ihracattır. Ve biz bunun rahatlıkla başarabileceğimize eminiz.
18: Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında dünyada en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerden biri olduğunu belirtti. Bu başarılara imza atarken sağlık alanında dünyanın sayılı paydaşlarıyla işbirliği yapabilecek güçlü olduklarını söyledi.
19: Türkiye bugün sizler için yatırımın, ortaklığın en iyi olabilecek ülkeye olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü insan gücüyle, altyapısıyla bunu başarabilecek bir ülkedir.
18: Memişoğlu, %70 yerlilik oranıyla geliştirilecek renkli Doppler ultrasonografi cihazından da bahsetti. Türkiye'ye güvenerek yatırım yapmayı kabul eden ve bizim paydaşımız olan, ortağımız olan iki firmaya ve ülkeye teşekkür etmek istiyorum şeklinde konuştu. Programın sonunda ultrasonografi cihazının Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde paydaş firmaların işbirliğiyle yerli olarak geliştirilmesi konusunda hazırlanan sözleşme, TÜSEF ve iki yabancı firma tarafından imzalandı.
13: Arkadaş, renkli Doppler ultrasonografi diyorsun, bir tarafta Yıldırım Han diyorsun, bir tarafta jet motoru yanı sıra Güçan diyorsun, helikopter motoru Onur diyorsun, nicelerini diyorsun. Onu diyeceğine şunu desene, susuz havuz yaptık sizin için desene. CHP'li Marmaris Belediyesi bakım maliyeti yüksek diyerek yüzme havuzunu kapattı. Yarışlara hazırlanan lisanslı yüzücüler, sporcular antrenmansız kalmamak için boş havuzda kulaç attı. Skandal haber, skandal görüntüler. Yüzüstü havuzun tabanında beton fayans zeminin üzerinde yüzme hareketi yapan sporcular, pes dedirten havuz görüntüleri, ilçedeki tek kapalı havuzun süresiz kapatılması sporcuları mağdur etmiş vaziyette. Marmaris Belediyesi'nden muazzam hizmet. Susuz havuz. Sporcuların bu imkanlarda çalıştırıldığı susuz havuz. Ah efendim, havuz problemi bu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen katılım finans zirvesindeydi. Katılım finans sektörünün Türkiye'sinin stratejik bir bileşeni haline geldiğini söyledi. Küresel İslami finans varlıklarında 2029 hedefinin 9.7 trilyon dolar olduğunu kaydetti. İstanbul'u bu alanda küresel bir merkez yapma kararlılığımızı sürdürüyoruz, dedi.
18: Katılım finans zirvesinde ekonominin nabzı tutuldu, finans sektörünün gelecek 4 yılına ışık tutuldu. Türkiye'nin güvenli liman potansiyeline bir kez daha vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen katılım finans zirvesine katıldı. Yılmaz, katılım finans sektörünün Türkiye ekonomisinin stratejik bir bileşeni haline geldiğini belirtti. 2018'de 2,5 trilyon dolar olan küresel İslami finans varlıklarının 2029'da 9,7 trilyon dolara ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti. Yılmaz, 127 milyar dolarlık varlık büyüklüğüyle Türkiye'nin dünyada 9. sırada yer aldığını kaydetti. Katılım finansın risk paylaşımını esas alan ve reel ekonomiyi destekleyen yapısına da dikkat çekti. Türkiye'nin bu alandaki yükselişini rakamlarla özetledi.
20: İslami Finans Gelişim Endeksi skoruna göre Türkiye 2012 yılında 82 ülke arasında 23. sırada yer alırken 2025 yılında 140 ülke arasında 10. sıraya yükselmiştir. Yaklaşık 127 milyar dolarlık İslami finans varlığı ile ülkemiz dünyada 9. sırada yer almaktadır. 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 3'ü dijital finans kuruluşu olmak üzere 10 katılım finans kuruluşunun faaliyet gösterdiği sektörün aktif büyüklüğü 4,7 trilyon TL'ye ulaşmıştır. Katılım finansın son yıllarda gösterdiği performansla beraber aktif büyüklüğünün sektör içindeki payı 2025 yılında %2,4 seviyesindeyken bu pay bugün %9,5 civarına yükselmiştir.
18: Yılmaz, Türkiye'nin finansın güvenli liman merkezlerinden olduğunu vurguladı. İstanbul'u İslami finans alanında da küresel bir merkez yapma kararlılığımızı sürdürüyoruz dedi. Yılmaz ayrıca sektörün yapısal sorunlarına çözüm üretecek yeni bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını da müjdeledi.
20: 2026 Nisan ayı itibariyle katılım şemsiye fonu ünvanıyla işlem gören 92 yatırım fonu bulunmakta olup katılım finansman araçlarına yatırım yapmakta olan toplam 65 emeklilik fonunun büyüklüğü 894 milyar TL'ye ulaşmıştır. Ve İstanbul'u küresel ölçekte öne çıkan bir katılım finans merkezi haline getirme yönünde kararlılıkla politikalarımızı sürdüreceğiz.
13: İran'ı deliler yönetiyor dedi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Normal bir ülke değil bu İran diye devam etti. Görüşmelerin sürdüğünü söylüyor. Anlaşma her an olabilir. İran'ın bu anlaşmayı benden çok daha istediğine inanıyorum. Hatta İran bunun için bize yalvarıyor diyor. Baş deli, zır deli. Trump aynen öyle diyor. İran'ı deliler yönetiyor diyor. İsrail için sarf ettiği hiçbir cümle yok ama. Gazze'de ateşkes yine kağıt üzerinde kaldı. Terör devleti İsrail saldırılarına aralıksız devam ediyor. Katledilen Filistinlilerin sayısı 72 bin kişiyi geçti.
21: Ateşkes bir kez daha ihlal edildi. Gazze yine kana bulandı. Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. Filistinlilerin bulunduğu birçok noktaya saldırılar düzenlendi. Bombardıman sonrası can pazarı yaşandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye getirildi. Hızlıca acil servislere alındı. Katliamların kurbanları yine çocuklar oldu. Kanlar içindeki minik bedenler kucaklarda taşındı. Hastaneler yaralılarla doldu taştı. Aileler yanı başlarında bekledi. Yatak yetmeyince bazı yaralılar yerlere konuldu.
22: Biz nereye gidelim? Güvenli denilen yerlerde saldırı oluyor. Söyleyin nereye gidelim?
21: Şehit naaşları sedyelerle morglara taşındı. Yakınları büyük üzüntü yaşadı. Son kez öpüp kokladı. Katil İsrail'in düzenlediği katliamlarda 3 Filistinli şehit oldu. 17 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana katledilen Filistinlilerin sayısı 73 bine dayandı. Hastane önünde cenaze namazları kılındı. Şehit naaşları omuzlarda taşındı. Dua ve tekbirlerle son yolculuklarına uğurlandılar.
15: 7 gün 7 sabah.
23: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
24: Otopratik, Otopratik.
25: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyiyle, Van'ın doğusunun aralıklı sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 24, Edirne 29, Bursa 28, İzmir parçalı bulutlu 27, Denizli 26, Afyonkarahisar 22, Antalya parçalı bulutlu 24 derece, Adana 27, Mersin 26, Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri 21, Sivas 19, Bolu 24, Samsun parçalı bulutlu 19, Trabzon 17 derece, Erzurum sağanak yağışlı 15, Malatya 21, Van 13, Diyarbakır 24, Mardin 22, Şanlıurfa parçalı bulutlu 25 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 37, Bakü 23, Berlin 17, Washington 21 derece.
23: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
13: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. En az 29 kişinin gözaltına alındığı haberi var. Yeni operasyon Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenleniyor ve en az 30 kişi hakkında gözaltı kararı var. 29'u belirlenen adreslerde bulundular. Bir kişinin yurt dışında olduğu ifade ediliyor. O hala aranıyor. Yeni operasyon. Belli ki bu iş devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun son duruşmasında gözyaşlarını tutamadığı kaydediliyor. Orada da tutuklu Mustafa Keleş, Fatih Keleş'in oğlu olmak suç değildir diyerek suçlamaları reddetti. Duruşmada konuştu. Ekrem İmamoğlu ağlayarak Keleş'e seslendi. Allah hiçbir anne babaya böyle bir evlat işkencesi yaşatmasın dedi. Madalyonun iki yüzünde de değerlendirme size ait. Ama süre bitti. Hepinize çok teşekkürler. Yeni haftada yine buluşalım. Radyo 7'de konuşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hoşça kalın.
23: Okul, sınav ve başarı için Argebit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argebit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu.
0: Argebit, Argebit, hep ileri git.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
4: Reklam.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: ortaktan birini kazanma şansı.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binaenaleyh Kılçık Hocam.
4: Üretim öncülerinin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
6: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
7: Nazarlar değmesin.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
9: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
10: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de. Digimax.
11: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat...

0: Parfumcu Yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Bir reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı başlıyor.
1: Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar kıymetli dinleyenler. Burası Radyo 7 ve ben Erkan Koç. Sizlerle birlikteyim. Program başladı, hoş geldiniz.

Türkiye'nin en iyisinde Radyo 7'de bugün yine Erkan'la Çok Canlı'da harika bir repertuar hazırladım sizler için. 11'e kadar en güzel eserlerle sizlere eşlik edeceğim.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.
1: Bugün bu programda şarkıları, türküleri sıralarken O Zaman Sıradaki Şarkı Sana Gelsin bölümü olacak. Siz bana adınızı ve hangi şehirde yaşadığınızı, Radyo 7'yi hangi şehirde dinlediğinizi yazacaksınız. Ben de isminizi anons edip size güzel bir eser göndereceğim. Bakalım şansıma hangi eser gelecek diyorsanız, yapacağınız şey çok kolay. Az sonra bana nereden yazacağınızı söyleyeceğim. İsim, şehir. Bu kadar.

Türkülerin en hası, şarkıların en iyileri bugün yine bu programda ve şimdi dinleteceğim eserlerden birine talip olanlar, gönder bakalım şansıma hangi eser gelecek diyenler, Instagram'da önce beni bulun, eğer takip etmiyorsanız Erkan Onur Koç. Instagram'da Erkan Onur Koç. Az önce paylaştığım bir fotoğrafı göreceksiniz. Yani en son paylaştığım fotoğraf. İşte onun altına sadece kendi adınızı ve hangi şehirde dinlediğinizi yazıyorsunuz. Bu kadar. İkinci bir isim lütfen yazmayınız. Çünkü sıradaki eser sadece senin için olacak. Adınız ve şehriniz, bu kadar. İsminizi anons ederek bakalım size hangi eseri göndereceğim. İşte bunu merak ediyorsan hemen Instagram'dan bana yazabilirsin, Erkan Onur Koç hesabından.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Nuri Killigil, Osmanlı subayı, Türk general ve sanayicidir. Enver Paşa'nın kardeşi olup Kafkas İslam ordusunda önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi girişimlerinden birini kurarak silah ve mühimmat üretmiştir. 2 Mart 1949'da fabrikasında meydana gelen şüpheli patlamada hayatını kaybetmiştir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Velcare Seramit Comte. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Audrey Meydan. 8 Mayıs Cuma günü makarnalarda aynı üründen 2 tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve bankart.com.tr'de.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Orbus. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros yemek.
4: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Odri Meydan. 8 Mayıs Cuma günü makarnalarda aynı üründen 2 tane alana birinin tutarı kadar mani aynı bir hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
7: Migros hepimize iyi gelecek. Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Hiç vakit kaybetmeden hemen sıradaki şarkımızı gönderelim. Kimler onlar? Radyo 7 dostları, güne seninle başladık Erkan diyenler. Rize'den Özlem, Kütahya'dan Fatma, Manisa'dan Muhammed, Ankara'dan Ahmet Çoban, Oğuz Çelik Kayseri'den, Ankara'dan Resul, Osmaniye'den Muhammed Enes ve Rotterdam'dan Ayfer.

İçine dert olacak sana bu son bakışın. İçine dert olacak hiçbir şey sorma işte. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum,

Serkan Kaya'dan bir İbrahim Erkal şarkısıydı. Sıradaki eserimiz Trabzon'dan Hatice, Bursa'dan Dilek, Hollanda'dan Arzu, Ankara'dan Kadriye, Adıyaman'dan kim, hemen şöyle bir bakıyorum, Turgut, Denizli'den Faruk, Ankara'dan Mehmet Tezeker, İskenderun'dan Recep Altaş, Ateş düzelttim, Bafra'dan Bülent Duman, Van'dan Netice, Ankara'dan Arzu.

Radyo 7 Türkiye'nin her yerinde. Türkiye Radyo 7 dinliyor. İşte gelen mesajlar ve sıradaki eserimiz kimler için? Antalya'dan Atiye, Kütahya'dan Hüseyin, İstanbul'dan Recep Ekşi, İzmir'den Mehmet Demirkapı abim selamlar. Ankara'dan Sevinç Güler, Çanakkale'den Cemile, Ankara'dan Şükran, yine Ankara'dan Yasemin Yılmaz, Yozgat'tan Betül, Akşehir'den Münevver, Malatya'dan Özcan, Mersin'den Hatice Temiz, Antalya'dan Huriye, Samsun'dan Murat, Manisa'dan Aynur ve İstanbul'dan Ferhat Göle Batmaz. Her birinize ayrı ayrı selam olsun ve sıradaki eser Ayhan Aşan yorumuyla geliyor.

Hatay Arsuz'dan Harun, Kayseri Yahyalı'dan Abdullah, Duisburg'dan Erdi, Mersin'den Ahmet Arpaç, Van'dan Emine, Kasımpaşa'dan Harun, Mersin Mut Ali, Mersin Mezitli'den Oktay, Sibel Şahin Hollanda'dan, Kemal Hünkar Mersin'den, Burdur'dan Yasemin, Eskişehir'den Ayşe Özkan, Mehmet Abası Keleş Almanya'dan,

Didem Gürdal söyledi. Aşk masalı hemen peşine yakışacak bir şarkı daha geliyor. Bekir Ünlü Ater'den dinleteceğim eseri. Kimler için? Osmaniye'den Bünyamin, Ankara'dan Yavuz Çiçek, Trabzon Akçaabat'tan Aynur, İstanbul'dan Osman Karadeniz, Mert Dilsiz Edirne'den, Avusturya'dan Arzu, Nazan Avcı Eskişehir'den, Tarsus'tan Perihan, Çorum'dan Fazıl, Eyüp Yavuz Kanat Çankırı'dan, Aksaray'dan Fadime, Zonguldak Alaplı'dan Şeref, Çorum'dan Mehmet ve Manisa'dan Bayram Apak.

Sanat Müziği'nden dinlettiğim bu iki eserin ardından şimdi türküler diyelim. Gelsin harika bir türkü kimler için? Mersin'den Cennet, İzmir'den Namık Ferhatoğlu, Almanya'dan Mustafa Gökırmak, Balıkesir Gönen'den Fatma, Osmaniye'den Yusuf, Konya'dan Emrah, İstanbul'dan Fatih, Mersin'den Zarife, Kırıkkale'den Yeşim, Zagreb'den Mehmet, Rabia Gaziantep'ten ve Mardin'den Vedat.

Sevilen Türküler Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da gelsin mi hemen bir tane daha? Gelsin. Kimler için? Fransa'dan Dilek, İzmir'den Kübra, Osmaniye'den Emine, Denizli'den Yeter, İzmir'den Burak, Manisa'dan Tanju, Balıkesir'den Zekiye, Esenyurt'tan Semih, Malatya'dan Gülay, İsviçre'den Ahmet, Sakarya'dan Dilek, Afyon Karahisar'dan Saniye, Erzurum'dan Elif, Balıkesir'den Serpil, Çanakkale'den Sema ve Malatya'dan Arzu.

0: temizlik doğasında var.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Haziran'dan başlayan fiyatlarla Civil'de. Hayat sana Civil.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Orbus.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Günaydın Kılçık Hocam.
9: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar. Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Kısa reklam aramızdan sonra program kaldığı yerden devam ediyor. Her tarz müziğin en iyilerini dinliyorsunuz. Şimdi Kayahan yorumuyla ustanın kendine ait bir şarkı. Gülüm ömrüm ne kadar diyecek, kimler için? Haydi bakalım bugün. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin bölümü var. Kütahya'dan Neslihan, Zonguldak'tan Nasrullah, Tarsus'tan Ayşe, Mersin Erdemli'den Yusuf, Kütahya'dan Mustafa Yaşar, Diyarbakır Ergani'den Remzi Kılıç, Kırşehir'den Fatma, Çorum'dan Serhat, Sakarya'dan Sibel, Kırıkkale'den Gülseren, Mücahit Çorum'dan, Samsun'dan Ercüment, İstanbul'dan Talha, Ankara'dan Zeynep, Antalya'dan Esma, Ünye'den Birsen ve Konya'dan Zeynep Başaran diyelim. Programda son 48 dakikayı gösteriyor saatimiz. Ben de yazmak istiyorum. Benim de adımı söyle ve bakalım şansıma hangi şarkı gelecek diyorsanız eğer, siz de bana yazabilirsiniz Instagram'dan Erkan Onur Koç hesabına gelerek. Instagram'da beni hemen bulabilirsin Erkan Onur Koç yazdığında ve paylaştığım son fotoğrafın altına sadece kendi adınızı ve hangi şehirden dinliyorsanız onu. İsim, şehir, bu kadar.

yalan dünyanın kuralı bu. Giden unutulur. Gaziantep'ten Nimet, Erzurum'dan Hakan, Kocaeli'nden Kadir, Diyarbakır'dan Erol, Denizli'den Fatma, İzmir'den Şahin, Denizli'den Lütfiye, Balıkesir'den Kenan, Esat Antalya'dan, Mersin'den Yusuf, Afyon Karahisar'dan Harun, Antalya'dan Sıdıka, Aydın'dan Şule, Kars Sarıkamış'tan Sebahattin, Kütahya'dan Davut, Mersin'den Nursel, İskenderun'dan Suna, Trabzon Melek, Erzurum'dan Nilüfer, İskenderun'dan Cengiz, Trabzon Yavuz Kozoğlu, Alanya'dan Selçuk, Konya'dan Özkan,

Tunç'e, Kayahan ardından da Candan Erçetin'den dinlettiğim eserler sırasıyla yayındaydı. Şimdi tarzımızı değiştirelim ve Ferdi Tayfur'la devam edelim. Ustanın o efsane şarkısı sahibinin sesinden geliyor. Sabahçı kahvesi kimler için? Çorlu'dan Zekiye, Denizli'den Gökhun, yine Denizli'den Pınar, Konya Selçuklu'dan Seyit, Nevra Ankara'dan, Antalya'dan Alper, Bursa İnegöl'den Ferhat, Denizli'den Zübeyde, Ordu Fatsa'dan Muharrem, Kahramanmaraş'tan Hülya, Malatya'dan Mehmet Şener, Zile'den Ersel, İstanbul'dan Derya Özlü, Kırıkkale'den Aliye, Hindistan'dan Muhammed Gülcan, Yalova'dan Aynur, Antalya'dan Derviş, Konya Karapınar'dan Fatih, İzmir'den Vildan, Almanya'dan Atalay, Konya'dan Ayşe, İstanbul'dan Fırat, Bulgaristan'dan Erhan, Karaman'dan Nuray, Kırıkkale'den Menşure ve Samsun Bafra'dan Şeyda.

Bir ustadan bir başka ustada Radyo 7 mikrofonu. Anladım ki senin yüreğin bir taş diyecek Gülden Karaböcek kimler için? Konya'dan Mustafa Topbaş, Ankara'dan Gülseren, Antalya'dan Fatma Çalışır. Eseri şöyle bir başa alayım. Kırıkkale'den Mustafa Kanık, Avusturya'dan Ayfer, Akşehir'den Yeliz Şimşek, Çorum'dan Halim Yıkılmaz, Aksaray'dan Özlem, Artvin Yusuf Elinden Ali Kaygısız, Aksaray'dan Kader, Kırıkkale'den Ramazan Doğan, Bursa'dan Nuray, Elazığ'dan Nesrin, Adana'dan Aylin, Ordu'dan Aynur, Almanya'dan Coşkun, Mustafa Esentürk Kütahya'dan, Antalya'dan Gülsüm ve Manisa'dan Hacer,

Ankara'dan Nazlı, Nevşehir'den Nermin, Kayseri'den Hacer, Van'dan Serkan, Asım, nerede? Kütahya'da gelsin sıradaki eserimizde. Alperen Sivas'tan, Halil Kütahya'dan, Akşehir'den Hasan, Konya Ilgın'dan Mehmet, Kosova'dan Erdoğan, Manisa'dan Selma, Malatya'dan Fatih, Osmaniye Murat, Kırıkkale Keskin'den Deniz, Kezban Osmaniye'den, Meryem İstanbul'dan, Kocaeli'nden Adnan, Sivas'tan İbrahim ve Kocaeli Şevket Zengin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalet.
3: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
4: Enuygun.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Civil'de Bahar Kampanyası. Dalin 900 mililitre şampuan 130.

0: güzelsiniz.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Reklam öncesinde şarkılar vardı. Şimdi türkülerle biraz devam edelim. Hem de öyle bir türküyle devam edeceğiz. Çok fena, çok. Kimler için? Ankara'dan Meryem, Hollanda'dan Ayfer, Eskişehir'den Hülya, Mersin'den Muhsin, İstanbul'dan Fadime, Zonguldak'tan Filiz, Gaziantep'ten Yusuf, Kütahya'dan Dilek, Aysun İzmir'den, Aksaray'dan Cumali, Nevşehir'den Şükran, Denizli'den Süleyman, İstanbul'dan Buket, Ankara'dan Abdullah, Darende'den Ayşe, Ordu Mesudiye'den Emirhan, Antakya'dan Hüseyin, Zonguldak'tan Hatice, Manisa'dan Mustafa, Yadigar Zonguldak'tan, İzmir'den Ümit ve Burak Yozgat.

O zaman sıradaki eserimiz kimler için? Malatya'dan Sefa, Antalya'dan Bülent, Mahmut yine Antalya'dan, Trabzon'dan Serdar, Tokat'tan Mesrur, Londra'dan Serhat, Van'dan Fatih, Gaziantep'ten Mesut, Manisa'dan Güler, Kayseri Sarız'dan Murat, İskenderun'dan Gökhan, Antalya Serik'ten Tuğba, Isparta'dan Mustan, Amasya'dan Zekiye, Danimarka'dan Gülden, Gaziantep'ten Gül, Yozgat'tan Hasan, Denizli'den Elif, Kayseri'den Yücel, Sakarya Hendek'ten Remzi, Muğla Milas'tan Recep, Samsun'dan Cihan, Eskişehir'den Rıdvan, Saffet Osmaniye'den, Müzeyyen Kocaeli, Sedat Manisa, Kilis'ten Mehmet ve Çorum'dan Dilek.

programda sona doğru geliyoruz. Öyle zannediyorum ki bir üç eser daha dinletebileceğim sizlere. İşte o üç eserden ilki gelsin. Kimler için? Tarsus'tan Zübeyde, Etimesgut'tan Ahmet, Milas'tan Sevgi, Kayseri'den Hakkı, Kocaeli'nden Şerife, Malatya'dan Zeynep, Aksaray'dan Bayram, Kütahya'dan Nurcan, Trabzon Akçaabat'tan Adem, İstanbul Beyoğlu'ndan Derya, Kayseri'den Leyla, Adana'dan Tülay, Denizli'den Ümmü, Kızılay'dan Ümit Aktaş, Fransa'dan Ahmet Palaz, Konya Meram'dan Kamil, Afyon Karahisar'dan Beyza, Kars Sarıkamış'tan Burak, Konya'dan Rahim, Bursa'dan Nermin ve Edirne'den Münesser. Bu türkü de sizler için geliyor.

Samsun Atakum'dan Abdurrahman, Danimarka'dan Yasin Karakurt, Mehmet Turan Konya Karatay'dan, Gaziantep'ten Berkay, Kayseri'den Abdurrahman, Kocaeli'nden Serap, Sinem Kayseri'den, Adana'dan Mesude, Manisa Akisar'dan Hasan, Ankara'dan Yüksel Babadağ, Şerefli Koçhisar'dan Rabia, Erzurum'dan Leyla, Adana'dan Esma, Konya'dan Ümmühan Çimen ve Çetin Yavuz Kocaeli'ye.

Son şarkıyı da armağan edeyim. Ardından vedamı gerçekleştirerek ben Erkan Koç programı noktalayacağım. Ankara'dan Ayşegül, Eskişehir'den Enver Güler, Konya Karatay'dan Hürü, Ankara'dan Akif Bozkurt, Denizli'den Yağmur Baş, Hatay'dan Leyla, Gerede'den Gülseren, İbrahim Taşer İzmir'den, Almanya'dan Mehmet, Ankara'dan Eda Türk, Van'dan Handan, Samsun'dan Selahattin Küçük ve Kayseri'den Meryem diyeyim. Kendinize iyi bakın diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum ve son şarkı da Ahmet Kaya'dan geliyor. Kendine iyi bak.

0: İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontele, pilot garaj şoför ekspertiz.
0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Vakıfbank sunar.
6: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Eda

Ya öyledir zaten, bazı yokluklar zamanla azalmıyor. Böyle insan alıştığını zannediyor ama alışmıyor tabii ki. Sadece böyle kalbinin bir köşesinde hep o eksik olarak kalıyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını dinleyeceğiz Eda'lı saatlerde. Ben yerimi aldım, Eda Özdemir Gençdal mikrofonumun başında, güzel şarkıları sizler için de hazırladım. Oradaysanız başladı program, hoş geldiniz.

Öyle değil. Hani bazen böyle insan da kararsız kalıyor ya. Kavuşsa mı huzur bulacak, özlem mi çekse daha gerçek gelecek. O yüzden ne kavuşmak diyebiliyor adına, ne de tamamen vazgeçmek, böyle kalbinde içinde kalmış her şeyin bir adı olmuyor değil mi? Adını sen koy. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerle buluşturduk. En sevdikleriniz ve özledikleriniz elbette yayında olacak.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini beraber dinleyelim. Herkes kendi yaşadığını biliyor değil mi? Bana sor dedi. Kimin neyi içine attığını, ne için sustuğunu, neyi unutmaya çalıştığını ya da unutamadığını en iyi şöyle içine dönüp baktığında kendi kalbi biliyor elbette.

yapmıyorum, hem işimi yapıyorum diyenler, radyo başında olanlar ve tabii ki Radyo 7 mobil uygulama üzerinden bizleri dinleyenler. Bugün nerede eşlik ediyorsanız bize, hadi o zaman ben de buradayım deyin, mesajlarınızla, isimlerinizle bekliyorum sizi. 0507-977-0101, 0507-977-0101. Radyo 7 Instagram'da da benim fotoğrafımın altına yazabilirsiniz.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu, burası Radyo 7. En keyifli şarkıları sizlerle buluşturacağız. Güzel mesajlarınız da geliyor. İsimleriniz ve bulunduğunuz yerlerle birlikte gelirse harika olur. Ben de mesajların kime ait olduğunu görmüş olurum ve nerelerde dinlendiğimizi.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 45,37, avro 53,32, gram altın 6869, çeyrek altın 11.298 lira. Brent petrol 105 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.944 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
5: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek,
7: Reklam.
8: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalye.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
9: Garaj Oto
12: Ekspertiz. Velcare Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
9: Velcare'de yaşamayı seveceğim. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
9: Radyo 7.
1: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Hem geç kalan hislere, günlere diyor. Aslında onu hislere de diyebiliriz değil mi? Geç kalan hislere, o efendime söyleyeyim, söylemek isteyip de söyleyemediğimiz o sustuğumuz cümlelere. Hani insan bazen böyle yaşadığı şey değil de tam olacakken eksik kalanlar var ya işte. Ona üzülüyoruz. Çünkü bazen hani bittiği için değil de yarım kaldığı için can yakıyor.

Gitmiyoruz, daha buralardayız. Sizlerden gelen mesajlara program içinde yer vereceğim. Şimdi sadece neden cevap vermiyorsunuz diyen dinleyicim, bir şey yazmamışsınız ki. Sadece neden cevap vermiyorsunuz yazmışsınız, o kadar. Cevap veriyordum hem de. Tam verecekken mesajınızı

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosunu dinliyorsunuz. Burası Radyo 7. İsviçre Basel'de Mustafa Bey var. Bütün sevdiklerime şarkı rica ediyorum demiş. Tabii ki Eskişehir'de Sunay Çakıcı bizlerle birlikte. Sunay Çakıcı da der ki Radyo 7 ve Eda Özdemir'i dinlemeye devam ediyoruz demiş. Harikasınız valla. Elazığ'da börek işletmesinde bizleri dinliyorlar. Benden şarkı rica etmişler. Ekip olarak dinliyorlar. İsimlerini yazmamışlar. Tamam, sağlık olsun. Radyo 7 ekibi kimdir? Ah, isim de yazmamışsınız. Mesajlarınızı özellikle rica ediyorum. Hani şöyle isimlerinizi yazarsanız ben de o mesajların kime ait olduğunu bilmiş olurum. En azından kimlere sesleniyoruz, sizler kimlere sesleniyorsunuz, nerelere gönderiyoruz bu güzel şarkıları, onu da bilmiş oluruz. Denizli'de Hasan Bey var. Hasan Durmuş benden şarkı rica ediyor. Gelecek tabii ki. Kolaylıklar dileyen. Oh oh, Noa ile beraber Radyo 7 sahilde dinliyor bizi. Harika manzara.

Ne şarkıydı, ne dinlerdik değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 2004. Çok sene geçmiş ama hala aynı keyifle dinliyoruz. İstanbul Tuzla'da Esma Uymaz var. Bütün şarkıları sevdikleri için isteyen. Muhammed Bey kolaylıklar dilemiş. Ahmet Bey alkışlarını göndermiş. Ebru Hanım Konya Ereğli'de. Bizlerle birlikte Şura Konya Ereğli'de. Ömer Bey yine aynı şekilde. İzmir Bornova'da Barış Bey var. Benim içimde bir şarkı yayınlar mısın demiş. Tabii ki yayınlarım. Alanya'da Şeyma Karagözlü var. 2013'ten beri Radyo 7 demiş. Eksik olmasın, daim olsun. Alanya'dan sevgilerini iletiyor. Muğla, Milas'tan selamlar gönderen, kendine şarkı isteyen Hatice Hanım var. Ordu Fatsa'da Zehra Hanım selamlar gönderiyor. Okulda arkadaşlarıyla beraber dinliyormuş. Sizlere de sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kolaylıklar diliyorum.

0: Radyo 7 Haber.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü, ODTÜ Bahar Şenliklerindeki konser sırasında olaylara karıştığı belirlenen 6 kişinin yakalandığını ve adli sürecin başladığını duyurdu. Olaylarla ilgili incelemeler sürerken yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul merkezli operasyonda ağaç ve peyzaj AŞ ihalelerine fesat karıştırdığı iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. Kurgusal ihale sistematiği kurmakla suçlanan şahıslara yönelik soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Antalya'da kayıpken Burdur'da cesedi bulunan Kübra Yapıcı cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kadının ölümüyle ilgili yürütülen titiz çalışmalar sonucu yakalanan zanlıların yargılama süreci devam edecek. Ankara Valiliği kontrollü uçuşlar kapsamında uçakların şehir üzerinde ses hızı üstünde uçuş yapacağını duyurarak vatandaşları uyardı. Esenboğa Havalimanı iniş güzergahındaki bu planlı uçuş nedeniyle oluşacak gürültüden kaynaklı telaş yapılmaması istendi. Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran askeri unsurları arasında doğrudan çatışma çıktı. İran, ABD'nin iki gemiyi hedef aldığını iddia etti. Bölgedeki gerilimi tırmandıran bu sıcak temas, Fücayre Limanı yakınlarında ve petrol tankerlerinin geçiş güzergahında gerçekleşti. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 6 beldede halkı göçe zorlayarak yeni saldırı tehditlerinde bulundu. İşgal bölgesi dışındaki yerleşim yerlerini hedef alan bu baskı bölgedeki insani krizin derinleşmesine neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarının yeni bir küresel pandemi riski taşımadığını ve riskin düşük olduğunu açıkladı. Virüsün yayılım hızının COVID-19 gibi olmadığını Vakıf belirten yetkililer,
2: program devam ediyor.
1: Gerek olmadığını.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Şimdi sıradaki şarkı

Eğer yolum düşerse, düşse bile sanma sana dönerim. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerle buluşturduk. Kütahya Jandarma Asayiş Şube ekipleri görevlerine devam ediyorlar. Göreve giderken de bizleri dinliyorlar. Bütün emniyet güçlerimize de buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kolaylıklar diliyorum. Allah güç kuvvet versin sizlere de. Antalya'da Dadaş Cabbar Koçak var, severek dinliyoruz siz demiş. Aracında fotoğrafını göndermiş bize. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size de.

Kolaylıklar diliyorum size. Kim kolaylıklar diliyor bize? Hep buradayız. Burada doğduk, burada büyüdük, burada ölüyoruz demiş Antakya'da Hüseyin Bey, Allah korusun. Ama her daim beraberiz, ne mutlu. Sıradaki şarkıyı ben de istiyorum diyen ilk defa yazıyorum. Yozgat'ta Nergis Hanım. Nergis Hanımcığım, gönderelim tabii, neden olmasın. Karaman'da Nuray Hanım var, iş yerinde bizleri dinliyor, selamlarını iletmiş, sağ olsun. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar.

Daha ne olsun ne söylesin değil mi? Seda Hanım var Ankara'da. Programı keyifle dinliyorum demiş. Çok da güzel şeyler söylemiş. Eksik olmasın, enerji veriyormuş program kendisine. Ve vazgeçemiyorum demiş. Var olsun. Radyoyu dinleyenlere de şarkı armağan eder misiniz diyor keyifle. Kayseri'de Arzu Hanım var. Ay çok güzel bir tablo. Evlatlarıyla beraber zannediyorum bir fotoğraf göndermiş. Allah bağışlasın. Hepsi birbirinden güzel. Her şeye rağmen yorulduğunda sırtını evet evlatlarına yaslayan bütün annelere gelsin der. Hemen gönderiyorum.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
4: Mersin'de Roma İmparatorluğu'na şahitlik eden Tarsus Antik Kenti meraklılarını bekliyor. Şehirde sıcaklık 26 derece. Batman'ın gözbebeği Hasankeyf, 23 derecelik bahar havasıyla ziyaretçilerini ağırlarken Çorum'da tarihe ışık tutan Alacahüyük 21 derecelik bir gün geçiriyor. Gezi rotanızda güneşiniz bol olsun.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: El Cezeri. Diyarbakırlı Müslüman bilim insanı Cezeri, suyla çalışan otomatik makineler, robotlar, su saatleri, yangın söndürme cihazları, mekanik müzik aletleri gibi icatlarıyla tanınır. O, aynı zamanda ilk robotik makineleri tasarlayanlardan biridir. Cezeri'nin çalışmalarının Batı dünyasındaki etkisi büyüktür. Birçok icadı Rönesans dönemi mühendislik çalışmaları için ilham kaynağı olmuştur.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
7: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
8: Reklam.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Skoda, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosunda tüm zamanların en iyileri dinlenir elbette. Şöyle yüreğinize dokulan şarkıları da sizlere ve sevdiklerinize armağan ederken bıçak diyelim. Bugün...

0: güzelliğin bir başkasını. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle. Ya.

unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o gözler

Güzel, keyifli şarkılardan biriydi. Türkiye'nin en iyi radyosunda, radyoda sizlerle buluşturduk. Her daim böyle sevdiklerimize gönülden dua ederiz değil mi? Onların iyi olmaları, sağlıklı olmaları, böyle yanı başımızda olmaları. Her ne kadar böyle yanımızda olmasalar da iyi olduğunu bilmek bile bizi rahatlatır değil mi? Şarkı da güzel anlatıyor dualarım seninle.

Alanya'daymış. Kimmiş Alanya'da? Emine'den Tolga'ya gelsin mi? Gelsin valla. Balıkesir'de Süleyman Bey var. İş yerinde dinlerken. Radyo 7 mobil uygulamada bizlerle berabermiş. Harikasınız. Marmaris'ten selamlar gönderen. İsmini de yazsaydı iyiydi.

0: Sıkma kalbimi.
1: Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Programımızın sonuna geldik. Edalı saatler bitti ama gün boyu en sevdikleriniz Radyo Eti'de olmaya devam edecek. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam. Her şeyim var annem.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg'la Aston Villa finale adını yazdırdı. İki takım İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi. Yunus Akgün Galatasaray'la 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor. Yunus Akgün teknik direktör Okan Buruk döneminde Galatasaray formasıyla 83 lig maçına çıktı ve 15 gol attı.

0: Amerikan doları 45,36, avro 53,44, gram altın 6.885, çeyrek altın 11.294 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 15.049 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertize Dynobil'e.
0: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bergama Soma yolunun 5-7. kilometreleri, Çifteler Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, Beypazarı Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Meteorolojiye göre Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 27, Mersin 26, Artvin 19, Iğdır 23, Şanlıurfa 25 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Reklam.
6: Her şeyim var annem.
7: Der

0: gergin hediyeleri pazaramada.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Bel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Virman, bir banka hesabında bulunan fonların aynı müşteriye ait başka hesaba aktarılması işlemidir.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam. Her şeyim var annem.
4: Der

0: Anneler Günü hediyeleri pazarlamada.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Antalya ve Uşak'taki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini söyledi. Gülistan Doku davasına da değinen Gürlek, firari Umut Altaş'ın iade edileceğini bekliyoruz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında İBB'ye yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik operasyonda 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ Bahar Şenlikleri kapsamında stadyumda düzenlenen konser sırasında Türk bayrağına yönelik eylemler ve öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle soruşturma başlattı. 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir yaşlı bakım evinde çalışan personelin hastayı itip yere düşürdükten sonra dövdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunda yapılan değişiklikle yöneticilerin tek başına keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %44 seviyesinde, bağlantı yolu 100 yıl atış alanı istikametinde sol şeritte araç arızası var, bir şerit trafiğe kapalı. D100 Ok Meydanı Haliç yönünde sağ şeritte araç arızası söz konusu, arızaya müdahale ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik her iki yönde akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı. Gümrük muhafaza 4 ayda 34,2 milyar liralık yakalama yaptı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesi için işletmeye alma izni verildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 27, Mersin 26, Artvin 19, Iğdır 23, Şanlıurfa 25 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Üretim öncülerinin mikrosu var.
4: Mikro yazılım. Mikro kontele. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Reklam.
8: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
9: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

şarkıdaki sevenler ne zaman kavuşur bilmem ama biz kavuştuk. Çok şükür yine Radyo 7'mizde Gölge Saati, Talha Bora Öge ben huzurlarınızdayım. Kurban olduğum Mevlam sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki o görünmez düğümü çözsün, sözlerim doğru anlaşılsın. Bu harika radyoya hoş geldiniz.

harika şarkılarla başladık. Aynen devam edeceğiz. Ama ben üzerime düşeni yaptım. Tam zamanında geldim, stüdyodayım, hazırlandım, yayınıma başladım. Şimdi senden de arzu ettiğim şey şu: ortamın müsaitse, araban, evin, iş yerin, radyonun sesini biraz aç. Anlattıklarımızı, dinlettiklerimizi şöyle duy, kaynayıp gitmesin. Sonra böyle nazının geçtiği dostundur, akrabandır vesaire. Madem sen dinliyorsun, keyif alıyorsun, ki inşallah alıyorsundur, onlara da haber ver, onlar da açsın, onlar da gelsin, aramıza katılsın, bilen bilmeyen. Öyle devam edelim, hadi.

0: benim için.
1: Maalesef.
0: Bu aşk için çal.
1: Böyle. Herkes ilgiyi, sevgiyi altın bir tepside ayağına istiyor. Kimsenin böyle fedakarlık yapmaya, adım atmaya, yüreğini ortaya koymaya niyeti yok. Şu zamanda insanın en çok tükettiği şey insan. İnsan insanı çok çabuk tüketiyor.
2: Gölge sizlerle.

şunu adım gibi biliyorum. Şu an yurt içinde yurt dışında beni dinleyenlerden bir kesim yaşı belli bir yaşın üzerinde olanlar için bu şarkılar çok şey ifade ediyor. Yo yo, sözlerinin çok bir önemi yok. Yani aşk yaşamıştır, yaşamamıştır, birini hatırlıyordur, unutuyordur falan, bunlar değil. Bu şarkıyı dinlediği zamanlara gider. Bak, bu müziğin o yıllardaki bu düzenlemelerin etkisi. Mesela bu şarkı benim için tam olarak böyledir. Yani ismiyle müsemma kardeşim. Ferdi Tayfur'un Hatıralar şarkısı, belki de bugüne kadar yapılmış böyle 50 tane şarkı saysak çok iyi yapılmış. Yani yapıldığı yıla bakmaksızın ya muhteşemdir, biliyor musun? Lütfen dinlerken düzenlemeye dikkat et. Yani şarkıda kullanılan enstrümanlar, ritmin atak yaptığı yerler, Ferdi Tayfur'un sesi çok başkadır, biliyor musun? Alır beni götürür ortaokul çağlarıma. Vallahi. Bak şimdi ben sustuğum zaman müzik nasıl büyüyecek? Bak şimdi.

mutluluğa, ne de hüznüme saplanıp kalmıyorum. Elbet geçer diyorum be. Elbet geçer. Uğranılan haksızlıkların haddi hesabı yok. Elbet diyorum, bunlar da bir gün geçer. Herkes gün gelir ektiğini biçer. 3 günlük dünyanın bilmiyoruz ki kaçıncı günündeyiz. Evet, bir zamanlar seni yoran nice şey artık boş ver dediklerine döner.

0: Allah biliyor ya. Allah biliyor ya içimi yoruldum. Attığım adımlarıma rağmen beni yolun yarısında bırakan insanlardan yoruldum. Her fırtınada yanımda dinlenip de fırtınalarımda bana kapanan limanlardan yoruldum. Kendimle baş başa kaldığım gecelerde böyle mi olmalıydı dediğim geçmeyen zamanlardan yoruldum. Hakkım olanı istiyorum ben sadece. Eğer haddim değilse nasibim de olmaz. Ama iyi niyetlerime karşılık bana layık görülen haksızlıklardan yoruldum. İnsafsızlıklardan, insansızlıklardan bile yoruldum be.
1: Gölge sizlerle.

0: Tanha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Vakıfbank Vinov sunar.
2: Akreditif. Akreditif, belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenleyen bankanın uygun bir ibrazı karşılayacağına ilişkin kesim yükümlülüğünü oluşturan, dönülemez nitelikte, ismi geçen alıcıya belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında yapılan ve dolayısıyla şartlı bir banka taahhüdü içeren bir ödeme yöntemidir.
1: Vakıfbank Vinov sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.
5: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
8: Belki enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
9: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalye.
12: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Zaman zaman derim ya, gözyaşı kıymetlidir, her önüne gelene dökülmez, her meseleye ağlanmaz. Sevgi de öyle. Yani özrü kabahatinden, bahanesi yüreğinden, cefası sevgisinden daha büyük insanlar var. Bir parça mutluluk için bin parçaya bölündüğün birini sevmeyeceksin.

Sıradaki şarkı heba olan dünler diyecek. Bir şeylerin heba olması çok kötüdür. Bize yoksa bir anlamın, yoksa bir kıymeti yaşanılanların, bırak sevda denen şeye yüklediğin tüm anlamları. Kırılmaktan sevmeye ve sevilmeye vakit bulamamış yüreğin, bırak boş kalsın. Sil sana kendini değersiz hissettiren tüm insanları. Ne bileyim, sadece işi düştüğünde seni arayan gözler, bırak sana uzaktan baksın. Ve unut, incitmemek için seçtiğin o güzel cümleleri. Ateş alsın sözcükler dudağında. Yetmez mi hep yandığın? Biraz da senin içini yakanlar yansın.

Sevgili dostum, bu hayatta her şey nasipse olur, kısmetse olur. Ya birileri ya da sen bu olmaz dersin. Abi o olmaz, gelir seni bulur. Böyledir. Bize düşen gayret etmek, sabretmek, dua etmek ve Allah'a sığınmak. Böyle yaslanacaksın baba inancına, yolundan da ayrılmayacaksın. Hatta şöyle, hayırsızdan gördüğün kötülük bile bakarsın bir gün senin için hayırlı olur. Gölge.

Bu dünya seni çileden çıkarıp sonra da ne yaptın ki ben sana diyen kendini bilmezlerle dolu. Değil mi?

0: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bergama-Soma yolunun 5-7. kilometreleri, Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, Beypazarı-Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı. Gümrük muhafaza 4 ayda 34,2 milyar liralık yakalama yaptı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesi için işletmeye alma izni verildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
0: bankayız Halkbank. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
3: Reklam. Her şeyim var annem. Der.

0: gergin hediyeleri pazaramada.
1: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalye.
2: Orbus. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Pekala, adetimi bozmayayım. Şarkılardan, ya şarkıların hepsi kıymetli dinleyicilerimize armağan, ama şarkılardan bir tanesini özellikle bizi tavsiye eden, tanıdığına tanımadığına, yani Radyo 7'yi bu radyo benim deyip sahiplenen, reytingini büyümesini dert eden canlara armağan edeyim. Manidar, dualarım seninle. Evet, dualarımız sizinle. Siz bizim yanımızdasınız. Allah da sizin yanınızda olsun. Eyvallah.

Ne bazı gidişler sevgisizlikten olur, ne de bazı kalışlar sevgiden. Mecburiyet diye bir şey var. Bazen elini, kolunu, yüreğini bağlar. Sonra ne mi olur? Sevdiklerin için sevmediğin bazı hayatları çekmek zorunda kalırsın. Ha, bunu kimse anlamaz. Sen çekersin.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, yurt içinde yurt dışında sesimi duyan canlar, karşılaştığımız zaman kimi diyor ki benim işim çok zor, seni dinlerken bir nebze zorluklarını unutuyorum. Sen anlattıklarınla kolaylaştırıyorsun diyor mesela. Ne meslekler var gerçekten zor. Şöyle bir dost sesi, şöyle bir kafasını dağıtması ona hakikaten iyi geliyor. Kimi var hastane odasında yalnız, hatta belki ziyarete giden yok. Böyle bir hengamda kulağında yine bir dost ses kıymetli. Kimi cezaevinde, öyle mi? Kimlerin nerede nasıl dinlediğini bilmiyoruz. Hangi cümlenin kimin yüreğine nasıl dokunduğunu bilmiyorsun. İşte bu iş gerçekten çok kıymetli bir iş. Kıymetini bilirsin. Rabbim hem benim için hem dinleyenler için kıymetini bilmeyi nasip etsin. Ancak elden gidince belli olur çoğu şeyin kıymet. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin şu yalan dünyada hala yaşıyorsa, yine buluşacağız. Malum günde iki programım var. Gündüz 14.16, gece 24.02. O buluşacağımız ana kadar sosyal medyadayım, buradayım ve aynı zamanda biliyorsunuz sahnelerdeyim ekibimle beraber, ki takipte olursanız ne zaman nerede olduğumu duyarsınız. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayalım hep beraber. Bendeniz, gölgenizden Müslüm Baba'yla şimdilik eyvallah.

0: Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Sen de katıl derim. Katılın evim.
4: Reklam.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs açıklaması geldi. Bakanlık hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada ayrıca ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir denildi. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü ise hantavirüsün enfekte olan kişi için tehlikeli ancak genel nüfus için riskin kesinlikle düşük olduğunu bildirdi. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarında 70'i aşkın petrol tankerinin giriş ve çıkışının engellendiğini duyurdu. Gemilerin taşıdığı petrolün değeri 13 milyar doları aşıyor. İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Akşam saatlerinde de Şişli'de bir metrobüste yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 17 milyon vatandaşa ödenecek emekli ikramiyelerinin detayları netleşti. Edinilen bilgiye göre 4 bin lira olarak belirlenen ikramiyelerin 20-26 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yarın batı illerinde görülecek yağışlar pazar günü iç ve doğu kesimlere yönelecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg'la Aston Villa finale adını yazdırdı. İki takım İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi. Yunus Akgün Galatasaray'la 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor. Yunus Akgün teknik direktör Okan Buruk döneminde Galatasaray formasıyla 83 lig maçına çıktı ve 15 gol attı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 15.077 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.37, euro 53.45. Gram altın 6.891 lira. Brent petrolün varil fiyatı 104,57 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %65 seviyesinde. Vatan Caddesi Bayrampaşa yönünde sol şeritte trafik kazası var. Bölgeye ekip sevk edildi. Sayın dinleyiciler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişlerde de aynı şekilde ilerliyor trafik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişler çok yoğun, Avrupa'ya geçişlerde akıcı bir trafik söz konusu.
1: Arvento yol

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Servis sunar.
1: Mersin'de Roma İmparatorluğu'na şahitlik eden Tarsus Antik Kenti meraklılarını bekliyor. Şehirde sıcaklık 26 derece. Batman'ın göz bebeği Hasan Keyif, 23 derecelik bahar havasıyla ziyaretçilerini ağırlarken Çorum'da tarihe ışık tutan Alaca Hüyük 21 derecelik bir gün geçiriyor. Gezi rotanızda güneşiniz bol olsun.
2: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sundu.
3: Reklam. Kızım, ne gerek vardı?
4: Günü.
3: Oğlum, niye zahmet ettin?
4: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: 25 yıldır sana maksimum.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik, sandalet.
9: Bayram planın hazır mı?

0: doğasında var.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yapı Kredi bir adım önde.
4: Reklam.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur.

Ne zaman sevinsem, gülsem, canım da sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklına her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeş,

0: Reklam.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Günaydın Kılçık Hocam.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Civil'de bah-

0: kazanacaklardan birini kazanma şansı.
1: Orbus.
0: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
5: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
6: Enuygun. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi

öyle bir cuma olsun ki affolunmayan kul, kabul olunmayan dua, şifa bulmayan hastalık, huzur bulmayan kalp, sızlamayan vicdan, Allah demeyen dil kalmasın inşallah. Cumanız mübarek olsun. Cumanız aşk ola, cumanız mübarek ola efendim. Aşkın yayın hali Ebru'lu, canımız cumamızda işte başladı. Aşkın sesi bendeniz, ben Her Sarıoğlu. Hoş geldiniz ve aşk ola.

geçmeyen. Diyorlar ya, korkar mısın ölümden? İnsan hiç korkar mı yalan bir ömrün ardından tadacağı tek gerçekten? Ne güzel sorular ve ne güzel cevap, değil mi? Aşk alın.

hafta zamanı vaklidir. Şu an fesleğenler birçok noktada değil mi? Mis gibi kokularıyla hemen evlere, balkonlara, cam önlerine alınır ve güzelce o gidip gelip koklanılır. En güzel Mayıs ayının en özel yanlarından biridir. Almış olanları da ne diyeyim? Ne güzel yapmışsınız. Selam olsun. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lu devam ediyor.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Amerikan doları 45,37, avro 53,49, gram altın 6893, çeyrek altın 11367 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 15.111 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Vakıfbank Winov sunar.
6: Hamil. Hisse senedi, çek ve benzeri kıymetli evrakı elinde bulunduran kimseye verilen addır.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
8: Reklam.

0: Ağustos'ta 7-10 Mayıs tarihleri arasında Türk somonunun kilosu 199 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
5: Ritmini yakala.
6: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Tatlı da yersin değil mi annem?
8: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
7: Merak etme, V kartla ödüyorum.
8: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
9: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
11: Digimax. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve

0: Max. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
3: Reklam. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Bazıları var ediyor yani, enteresan. Var öyle bir dünya der gibi inatlaşır bir şekilde, ama sonra onlar da yok öyle bir dünya demeyi öğreniyorlar diye düşünüyorum. Efendim Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli'de devam ediyoruz yine. Birbirinden güzel, en özel, en bir sevdikleriniz Radyo 7'de olmaya devam ediyor. Doktora ihtiyaç olmaması için ne yapmak gerekir? Güzel bir soru değil mi? Öyle güzel anlatmış ki, az yemek, az uyumak, az konuşmak ve herkesle düşüp kalkmamak.

0: zaman geçer, geçip gider. Şan, şöhret, bunlar da geçip gider. Öfke geçer, kin geçer, yaş geçer, yıl geçer, kimseye kalmadı bu dünya, biliyorsunuz.
1: Bileceğiz.
0: Hepsi geçer ama haklar ahirete kalır.

Ayrıldığımızda ne yaparız sevgili Can Bağları? Susarız, mesafeli oluruz, pek keyfimiz olmaz, pek bir neşemiz olmaz. Mesafe koymamız gerektiğini iyi biliriz ve koyarız da istem dışı. Evet, işte o mesafe koyduğumuz mesafe var ya, zaman içerisinde size çok güzel bilgiler veriyor aslında. Çok güzel tiyolar veriyor. Eğer hissediyorlarsa yanına gelirler, ama hissetmiyorlarsa mesafe doğrudur, doğru.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
5: Reklam.
6: Her şeyim var annem.
7: Der.

0: neler gibi hediyeleri kazanamadı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
4: seveceğim. Senaks kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detay.

0: TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de. Hayat sana Civil. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ritmini yakala. Magnapex. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
0: Civil'de bahar kampanyası. Dolu

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Orbus. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım. Şansa
2: kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Bir reklam.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
7: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayindeki gücü sahada. Amfibi hücum aracı Zaha, üstün kabiliyeti ve yüksek teknolojisiyle dikkat çekiyor. Karada ve denizde görev yapabilen milli araç, Türk mühendisliğinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Dünyada yeni koronavirüs vakası olacak mı endişesiyle takip edilen hantavirüs hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Türkiye'de pozitif vaka tespit edilmediği vurgulandı. Doğrulanmamış bilgilere kamuoyunun itibar etmemesi istendi. 3 kişinin hayatını kaybettiği hantavirüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü 2 yeni vaka daha açıkladı ama küresel salgın riskinin düşük olduğu duyuruldu. Korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlenen 30 yaşındaki Kübra Yapıcı tüm ülkeyi yasa boğdu. Barajdan çıkartılan ceset parçalarıyla aileden alınan DNA örnekleri eşleşti. Mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklandı. Şüphelilerin Kübra'nın sosyal medya hesabına girip beğeni yaptıkları ve etrafına yaşıyor imajı verdikleri de ortaya çıktı. Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılacak. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Böylece keyfi artışların önüne geçilecek. Yıllardır tartışılan ve pek çok kişinin mağdur olduğu nafaka süreleri konusunda çalışmalar hız kazandı. 12. yargı paketiyle birlikte artık nafaka süresi evlilik süresinin yarısını geçemeyecek. Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çifteler Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, Beypazarı Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 49-51. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Merkez Bankası verilerine göre 2025 yılı son çeyreğinde yurt içi yerleşiklerin finansal varlıkları 220 trilyon TL, yükümlülükleri ise 232 trilyon TL oldu. İşkur verilerine göre kayıtlı iş arayan sayısı Mart'ta yıllık bazda azalarak 2.513.586 kişiye geriledi. ABD'de Nisan ayı tarım dışı istihdam verisi piyasa beklentilerini aşarak güçlü bir iş gücü piyasasına işaret etti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbn Haldun 14. yüzyılda yaşamış ünlü bir İslam düşünürü, tarihçi ve sosyologdur. En bilinen eseri Mukaddime'de toplumların gelişimi ve çöküşünü incelemiş, sosyoloji ve ekonomi biliminin temellerini atmıştır. İbn Haldun, tarihsel olayları sadece anlatmak yerine sosyal ve ekonomik faktörlerle analiz etmeyi savunarak önemli bir bilimsel yaklaşım sergilemiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: Reklam.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: tablette e-ticaret siteni aç, Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Digimax. Max kolaylık. Max. Digimax.
3: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İster sen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
4: Bir reklam.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

seni düşünüyorum Sura İskenderli Radyo 7'deydi. Şimdi bambaşka bir güzel şarkıya daha geçiyoruz. Biri biter diğeri başlar. Kesintisiz, bol müzik, az muhabbet ama öz muhabbet sizlerle birlikte olmaya devam ediyor Radyo 7'de. Evet, hepimizin de şöyle bir durumu vardır. Değil mi? Aziz olmak, yani değerli olmak, kıymetli olmak için elimizden geleni yaparız. Olgunluğun anahtarı sır tutmada saklıdır derler. Sırrını olgun insana söylersen seni aziz eder, olgun olmayana söylersen de rezil eder.

kocasınar, ey kocasınar. Efendim, hayat çatlak bardaktaki suya benzer. Ne güzel bir betimlemedir. İçsen de tükenir, içmesen de. Bu yüzden hayattan tad almaya ve yaşarken her anın kıymetini bilmeye, evet, devam ederek yaşamaya devam edin. Çünkü yaşam da bir gün bitecek.

0: bir reklam.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Anneme gümüş suyu yakışır diyenler için son günler. Anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar tüm ürünlerde geçerli %20 indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik birbirinden göz alıcı seçenekleriyle indirimlere ek, peşin fiyatına 6 taksit imkanı şimdi gümüşsuyu.com.tr'de sizleri bekliyor.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
0: Bir reklam.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: Reklam.
4: Her şeyim var annem.
5: Der

0: herhangi bir hediyeleri kazanamadı.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Bayram planın hazır mı?

0: fırsatları kaçırma.
1: En uygun
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Günaydın Kılçık Hocam.
6: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların...

0: yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
2: Bambim var benim.
1: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Türkiye'nin enerji deposu
4: Orbus.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
5: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Sen de Radyo 7'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

ürünle uğraşan insana yapacağın en iyi uygulama onunla uğraşma. Uğraşırsan onunla aynı yerde kalırsın. Onu al, yol kenarına bırak ve yoluna devam et.

Artık sizler de mesajlarınızla dahil olmaya başlayabilirsiniz. Hemen söyleyelim ki zaten göndermeye başladınız siz mesajlarınızı. Şöyle bir bakıyorum gelen mesajlara. Evet. 0507-977-0101'den gelen mesajlar. İyi yayınlar ablam demiş, biz sizleri severek dinliyoruz. Sabah 8, akşam 9.30'a kadar vazgeçilmezimizsiniz demiş. Akşam mesaisindeyiz. Burdur Bucak'tan Semra, uzun arkadaşlarım için. Serpil, Bağrı, Yanık, Emine, Baysak, Hatice, Göker, Ayşe, Gül ve Gülkaya için bir de sizlere gelsin demiş. Hemen gönderiyorum sizler için ve arkadaşlarınız için bu güzel şarkıyı, en sevdiğiniz şarkıyı şöyle bir gönderelim Radyo 7 sevenlerine ve bu şarkıyı sevenlerine.

karar aşamasındaydım ki evet bu şarkı nasipte varmış demek ki. Hemen bu güzel eseri dinlemeye başladık Müslüm Gürses isteyenlere. Armağanım olsun efendim. Hemen gördüğüm kadarıyla Yiğit Bey tüm sevdikleri için Müslüm Gürses'ten, Müslüm Baba'dan bir eser demiş. Ve Duman kardeşimiz de yine Yağız kardeşimize armağan ediyor, arkadaşına armağan ediyor. Hemen gönderelim. Olmaz Artık ve Müslüm Gürses Harika Avcı düeti.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Reklam. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, kendinize iyi gelecek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
5: gelecek. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
7: En uygun. Pilot Garaj Şoto
8: Ekspertiz. Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
11: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
12: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
14: lazım. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
15: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
16: Nazarlar değmesin.
4: Aha temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros, hepinize iyi
17: gelecek. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
18: Peugeot. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
19: Migros Yemek.
20: Migros uygulamasında.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saha Expo 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın kapanışında konuştu. Savunma sanayi alanında yapılan atılımları anlattı. Türkiye'nin yeni dönemin kurucu aktörlerinden olduğunu söyledi. İran-Amerika-İsrail savaşı yeniden alevlendi. İran Silahlı Kuvvetleri ile Amerikan güçleri arasında son saatlerde Hürmüz Boğazı'nda aralıklarla çatışmalar yaşandığı bildirildi. İstanbul Beşiktaş iskelesinin önünde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi var. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tam bir dehşet yaşandı. İlçede aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kavganın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir yaşlı bakım merkezinde hastalara şiddet uygulandığı ortaya çıktı. Görüntülerde bakım merkezi çalışanlarının bir hastanın üzerine tükürdüğü anlar yer aldı. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakım eviyle ilgili ivedilikle teftiş başlatıldığı belirtildi. Instagram'da büyük temizlik yapıldı. Sahte ve bot hesaplar tek tek silindi. Milyonlarca takipçi bir gecede yok oldu. En büyük kaybı ünlü isimler yaşadı.

Trend Yol Süper Lig'in 33. haftasında düşme hattını doğrudan etkileyen kritik 5 karşılaşma oynanacak. Göztepe'nin Avrupa şansı kendi maçlarını kazanmasına ve Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesine bağlı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek istediğini söyledi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 15.062 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.37, euro 53.46. Gram altın 6.866 lira, Brent petrolün varil fiyatı $105,80.
0: Halkbank'ın

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yarın batı illerinde görülecek yağışlar, pazar günü iç ve doğu kesimlere yönelecek. Yarın Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 27, Antalya 26, Trabzon 19, Ardahan 18, Mardin 24 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
0: Radyo 7.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. Millet Caddesi Topkapı Çapa yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Sefaköy Florya yönünde orta şeritte araç arızası söz konusu, bölgeye ekip sevk edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanıyor. Avrupa'ya geçişler akıcı. Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray yönü bir diğer yoğun olan nokta. Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na TEM Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, TEM Mahmut Bey gişelerden Bahçeşehir gişelere, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na ve sahil yolu İstinye'den Beşiktaş'a kadar yoğun durumda.
4: Arvento yol

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığını yaşa. Birebir bankacılığa.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.

0: bir reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Evet, diyemiyorum ve özel diye de dinledik Sinan Akçıl ve evet Atlas sizlerleydi Radyo 7'de sevgili Can Bağları. Şimdi ise yine doyumsuz güzel bir eserle hemen devam ediyoruz. Sürekli tebessüm edenler içten içe acı çekenlerdir. Unutma, her gülen yüz mutluluk ifadesi değildir.

Ayrılığın kitabını yazan, aşkın kitabını yazan, evet, Rast'ı dinledik ve şimdi yine özel bir düet daha Radyo 7'de, aşkın yayın hali Ebru'de. Sevgili Buse için ve tüm sevdikleri için özellikle armağan ediyorum. Mustafa Ceceli ve Sessizler.

Sesi Yok ve Mustafa Ceceli'yi dinledik sessizlerle düetini. Şimdi ise hemen yine bir güzel esere daha geçiyoruz. Elif Buse Doğan isteyen Emir kardeşimiz, Emir ve tüm sevdikleri için armağan ediyorum. Aynı zamanda Gökhan kardeşim de yine Elif Buse Doğan'dan istemiş. Hemen gönderiyorum. Kocaeli Gölcük'ten Funda, Funda Şirin. Tüm sevdiklerim için istiyorum demiş. Hemen gönderiyorum efendim. Doğan.

akşamlarım seninle Elif Buse Doğan Radyo 7'deydi ve devam ediyoruz efendim şöyle mesajlarınızla. İyi yayınlar Antalya'dan yazıyorum demiş. Apex'ten Muhammed ben. Mesai bitti, yoldayız. Buradan yarına beni mesaiye bırakan sayın patronum Emrah Savucu'ya selamlar gönderiyorum. Şu an dinliyor demiş ve gülümsemiş.

0: değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Merkez Bankası verilerine göre 2025 yılı son çeyreğinde yurt içi yerleşiklerin finansal varlıkları 220 trilyon TL, yükümlülükleri ise 232 trilyon TL oldu. İşkur verilerine göre kayıtlı iş arayan sayısı Mart'ta yıllık bazda azalarak 2.513.586 kişiye geriledi. ABD'de Nisan ayı tarım dışı istihdam verisi piyasa beklentilerini aşarak güçlü bir iş gücü piyasasına işaret etti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
6: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
4: İstanbul'da Osmanlı'nın görkemli mirası Dolmabahçe Sarayı güncelliğini koruyor. Şehirde hava 24 derece. İzmir'de tarihin izleri Şirince'nin eşsiz sokaklarında kendini gösterirken bölgede sıcaklık 27 dereceye ulaşıyor. Doğuya uzandığımızda ise Ağrı'da 1784 yapımı İshak Paşa Sarayı tüm ihtişamıyla yükseliyor. Termometreler ise 18 dereceyi gösteriyor. Keyifli bir gün dileriz.
5: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
6: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
5: Boşkar Servis.

0: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Omo Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 ml 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros hepimize
1: iyi gelecek. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
3: Enuygun.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
5: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Binacele Kılçık hocam. Albayrak Finans,
9: yarını güvenle planlar. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
10: Perakende ustalarının mikrosu var.
9: Mikro yazılım, mikro kontele. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
11: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
12: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
13: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
14: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
15: Tatlı da yersin değil mi annem?
16: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
15: Merak etme, V kartla ödüyorum.
16: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
17: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
18: Türkiye'nin enerji deposu
19: Orbus.
20: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'le yaşamayı
21: seveceğim. Bu bayram çalışan da, işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
22: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Burası Radyo 7. Hayata atın.

Yıldızlar da kayar ve çok güzel bir Ferdi Tayfur şarkısını dinledik. Şimdi ise kendi sesinden bir güzel eserini dinleyeceğiz. Gördüğüm kadarıyla Bora Bey Ferdi Tayfur'dan bir eser istiyorum demiş. Hemen gönderiyorum efendim. Ve sevgili Rüzgar kardeşimiz de onun için kıymetli olan bütün dostlarına armağan ediyor Ferdi Tayfur'un bu güzel eserini. Yaktı Beni ile devam ediyoruz.

ki sefa bir anlıktır, bir an. Nefret ve kinin ertesi pişmanlıktır. Her canlıya vardır ölüm. İnsan ölür ama asıl ölmeyen

Sevgili Sıla, Cem Yıldız'dan bir eser demiş. Hemen gönderiyorum sevgili Sıla'cığım. Ordu Kargon'dan Rafiye Bayca, yeni kitabıma başlarken yine radyoya demiş. Harika, süper. Çok güzel, okumaya devam, çok güzel. Yayınlar sizi uzun zamandır dinliyorum ama bugüne kısmetmiş. Mesaj atmak, Gaziantep'ten sevgi saygılarla bize gelsin demiş. Sevgili Oya, çok selam olsun Gaziantep'imize ve orada dinleyen bütün dinleyenlerimize.

Ve sona gelmişiz yine, ne kadar hızlı ilerlemiş. Adem Toprak İskenderun'dan Sarıseki Limanı'nda tırda dinliyorum demiş. Öztür çalışanlarına selam olsun. Adana'dan Ayşe, kankam Laz Kaptan ve onu sevenlere armağan ediyorum demiş. Almanya Göpping'den Ahmet Dağ, Witness Stüdyo'da spor yaparken demiş, Radyo 7 dinlemek ayrı bir duygu, kucak dolusu selam olsun. Eğer biri kaza arkanızdan konuşuyorsa siz ondan öndesiniz demektir. Boşverin gitsin demiş. Kocaeli Derince'den Osman. Eşimle sizi dinliyoruz. Tüm Türkiye'ye selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdiden iyi hafta sonları biliyorum ama hafta sonunda da unutmayın. Yine beraberiz. Güne beraber başlayalım. 09'dan 12'ye. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Kızım ne gerek vardı?
2: Günü.
1: Oğlum niye zahmet ettin?
2: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
6: Enuygun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: doğasında var.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50 bin TL taksitli ticari kredi ve 50 bin TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100 bin TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
4: Reklam.

Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Gününüz inşallah iyi geçmiştir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz de yerindedir sevgili dinleyenler. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati su gibi akacak. En güzel şarkılarla. Anlatmamız gereken her şeyi en iyi şekilde anlatacağız. Ve dinlemesi gerekenler de en iyi şekilde dinleyecek ve anlayacak.

0: Evet, bugün günlerden cuma. Sanatçıyı sizler, şarkılarını ben seçiyoruz. Evet, dinlemek istediğiniz sanatçının ismini yazmanız yeterli olacaktır. Sizler sanatçıyı, ben de şarkılarını seçeceğim ve böylece yol almış olacağız. Çünkü yolumuz uzun. WhatsApp hattımız 0507-977-0101. Tekrar edelim WhatsApp hattımızı 0507-977-0101.
1: Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

Bir yerde insan değişiyor, eskisi gibi beklemiyor, eskisi gibi peşinden koşmuyor. Çünkü bazı kırgınlıklar insana yön veriyor sevgili dinleyenler. Ve bir gün geliyor insan, ben de yoluma giderim diyebilecek kadar bu hayatta büyüyebiliyor.

kapananlar var, sessizce yas tutanlar. Bu şarkı kaybettiklerine armağan olsun dinleyenlerimize. Evet, Ferhat Göçer bizlerle birlikte.

Bazı acılar kalabalıkta yaşanmıyor, insan içine çekiliyor, dışarıdan normal görünüyor ama içinde başka bir dünya yıkılıyor insanın. Çünkü gerçek yaz sessiz oluyor ve en çok da gece konuşuyor insanın içiyle. Akşamımız hayrolsun. Birazdan dinlemek istediğiniz şarkılara bir bir kulak vereceğiz.

Adana Kozan'dan Murat Kıvırcık Ali diyor. Bizler de dokunmayılı sizleri dinletmek istiyoruz. Tüm çiftçi kardeşlerime gelsin demiş. Toprağın bereketi sizin, bu sesin sıcaklığı da hepimizin olsun inşallah. Rahmetli Kıvırcık Ali Radyo 7'de bizlerle birlikte. Hemen ardından güzel bir Sezen Aksu yorumu dinleyeceğiz. İstanbul Pendik'ten Selin'in seçimiyle eşini armağan etmek istediğini dile getirmiş. Uçurum.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'le. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çifteler Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, Beypazarı Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 49-51. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

İnsan bazı şeylerin değerini yanındayken bilmiyor, alışıyor çünkü hep orada kalacak sanıyor. Ama hayatın bir gerçeği var, kaybedilince anlıyoruz. Ve bazı insanlar gittikten sonra koca bir boşluk bırakıyor hayatımızda. Rahmetli Zeki Müren bizlerle birlikte bulamazsın diyor.

0: İzmir Çeşme'den Berk, deniz kenarından selamlar, iyi yayınlar. Selçuk Balcı dinlemek istiyoruz demişsiniz. İyot kokusu oradan, gönül sesi buradan. Birleşince tam oluyoruz, öyle değil mi? Selçuk Balcı'nın en çok sevdiğiniz şarkılarından bir tanesiyle sizleri buluşturalım. Ankara Polatlı'dan Hülya Hanım, tüm emektar annelere armağan olsun, Nahide Babaş'tan bir eser demişsiniz. Sizlerin duası bu frekansın en güçlü enerjisi, başımızın tacısınız.
1: Burası Radyo 7.

Yağmurun insana iyi gelen bir tarafı var. Sanki herkes susuyor da sadece sizin iç sesiniz konuşuyor gibi. Bazı insanlar yağmuru sevmez, bazıları ise onda kendini bulur. Çünkü bazı duygular güneşte değil, yağmurda ortaya çıkar. Dinlemek istediğiniz sanatçıları bizlere iletmeye devam ediyorsunuz WhatsApp üzerinden. Sanatçıyı sizler, şarkılarını ben seçmeye devam ediyorum.

Son sürmeden temel gurbetteki tüm uşaklara selamlarımı gönderiyorum. Gördün mü yıllar geçmiş. Vallahi su gibi akıp geçer. Gurbet dediğin nedir ki? Sesimizin ulaştığı her yer bizim vatanımız. Bursa İnegöl'den Metin mobilya işçisi arkadaşlarına armağan etmek istiyor. Rafet Erroman'dan bir şarkı demiş. Sanatçıyı sizler, şarkıyı da ben seçiyorum. Bakalım hangi şarkı çıkacak karşımıza. Antalya Alanya'dan Yasemin, kendisi de tüm tatilcilere moral olsun diyor. Rafet Erroman'dan bir şarkı demiş. Güneş batarken biz burada dostluk ateşini her akşam yeniden yakıyoruz.

0: bir şey ister, o kişinin geri gelmesini. Ne gurur kalır, ne kırgınlık. Çünkü özlem büyüyünce diğer her şey küçülüyor. Ebru Gündeş bizlerle birlikte. Bu güzel şarkının sahibi kimler? Diyarbakır Ergani'den Baran çocukluk arkadaşlarına armağan ediyor. Ebru Gündeş çalarsanız sevinirim diyor. Eskimeyen dostluklar gibi bu frekans da sizin sığınağınız, öyle değil mi? Konya Ereğli'den Fatma Hanım, süt üreticisi köylülerimize selamlar diyor. Ahmet Kaya'dan bir eser demiş. Bereketlerinin elleriniz dert görmesin inşallah. Ahmet Kaya da Ebru Gündeş'in hemen ardından burada olacak.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak.

0: acı yine sabah oluyor. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doğuyor.
1: Evet, aklından çıkaramayanlar var, sessizce özleyenler var. Bu şarkı gece düşünenlere armağan olsun.

Kim bilir bir yerlerde bizleri de düşünen var mı diye insan düşünüyor bu şarkıya kulak verirken. Gaziantep İslahiye'den sevgili Ömer Sura İskenderli demişsin. Ben de bu güzel eseri sizler için paylaştım. Sesin her akşam evimizde sağ ol diyor. O evin bir perde olabilmek benim için en büyük zenginliktir. Eskişehir'den sevgili Arzu Hanım, İbrahim Erkal demiş, üniversite öğrencilerine başarılar diliyorum diyor. Geleceğin ışığı sizde, o yorgun akşamların huzuru ise bu mikrofonda. Rahmetli İbrahim Erkal'ın hemen ardından Mersin'li Erdemli'den Kerem, limon bahçelerinden kucak dolusu sevgiler diyor. Vallahi kokusu buraya kadar geldi. Ali'ye mutlu demişsiniz.

İnsan bazen tam ortada kalıyor, gitmek istiyor ama kıyamıyor, kalmak istiyor ama yoruluyor. Ve bazı duygular vardır adı konmaz, çünkü insan en çok da kararsız kaldığı yerde ne yazık ki tükeniyor.

Mafra'dan Emre, tüm emekçilere armağan olsun. Hira'yı Zerduş salarsanız çok mutlu oluruz diyor. Yorgunluğunuza bir nebze merhem olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Evet, Kayseri Develi'den Ayşe Erciyes'in eteklerinden hayırlı yayınlar abi diyor. Elif Kaya istiyorum senden demişsiniz. Hiç vakit kaybetmeden ulaştıralım sizlere. Hemen ardından Deniz'den Mehmet Bey. Kuzma tezgahındaki arkadaşlarıma armağan olsun. Erdoğan Şimşek çalar mısınız diyor. Elbette ki çalarız.

0: İnsan bazı şeyleri zamanında söyleyemiyor, kırılıyor, susuyor, erteliyor ve sonra da içinde cümleler birikiyor. Bir gün geliyor, keşke bilseydi diyoruz.
1: Burası Radyo 7.

0: Petit'e dendiniz. Mavi Suların Hatırına Yıldız Tilbe'den bir şarkı istiyorum. Herkese hayırlı akşamlar diyor. Mavi'nin, huzurun ve Radyo 7'nin sesiyle harmanlanıp sizlere sunmuş olduk. Sakarya Hendek'ten Elif, fabrikada mesaide çalışan herkese Allah güç versin diyor. Orhan Gencebay istiyorum. Zaman su gibi aksın. Aksın, öyle değil mi? Şarkılar sizlere de yoldaşlık yapsın. Hemen ardından Şanlıurfa Sivirek'ten Mahmut Sibelcan demiş, tüm yiğitlere gelsin diyor. Sözümüz mert, özümüz sert ama gönlümüz hep sevgiye açık.
1: Burası Radyo 7.

Yarım kalmak zor şeyini tamamen unutabiliyorsun, ne devam edebiliyorsun. Çünkü bazı insanlar hayatınızdan gitse bile içinizdeki yerini boş bırakıyor ve insan en çok da orada eksiliyor.

Tekirdağ Malkara'dan Salih Mustafa Cicilli diyor. Biz de bu güzel eseri seçtik. Manisa Soma'dan Caner. Derya Bedavacı gelir mi abi diyor. Tabii ki gelir. Balıkesir'den Nermin Hanım zeytin kokulu akşamlar diliyor bizlere. Derya Bedavacı demiş. Yok öyle bir dünya, dinleyelim o zaman.

Bir programın daha sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, Murat Çetin'le Kum Saati hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte oluyor. Bu demek oluyor ki yarın saat tam 17'de Radyo 7'de sizlerle birlikte olacağız. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum ve hafta sonunuz da mükemmel geçsin. Hoşça kalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Bu şarkılar sizin için, bu program hepimiz için. Günlerden cuma, saatler 22'yi gösteriyor. Murat'ı 3 evetle uğurladık, bayrağı devraldık, sahne bizim. 2 saat boyunca bu harika cuma gecesini paylaşacağız. Değerli dinleyenler, değerli kardeşlerim, keyfiniz nasıl, her şey yolunda mı? Çok güzel şarkılar seçtim. Hadi bakalım ilkiyle programı başlatalım şimdi.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

süreçte birini çok sevdiğinizde, onun için her şeyi yapmayı göze aldığınızda, kendinizden taviz vermeye başladığınızda, bu şarkıda sözü edildiği gibi insan kendinden bile nefret etme noktasına gelir. Çünkü artık o siz değilsiniz, bambaşka biridir. O çok sevdiğiniz sizi dönüştürmüş, değiştirmiştir. Çalı Kuşu'nda Reşat Nuri Güntekin şöyle demiş: "Belki bir gün kalbimi yormayan birine denk gelirim diye yaşıyorum." Ya siz niçin yaşıyorsunuz?

Malumunuz Radyo 7 iletişimi çok seven bir radyo istasyonu, tek taraflı yayın yapmayı sevmiyoruz. Buna iletim deniyor. Karşılıklı olduğunda ise iletişim deniyor. İletişim halindeyiz 7/24 sizlerle. WhatsApp üzerinden bize ulaşma imkanınız var bu gecede. WhatsApp numaramızı hatırlattık. Kısa mesajlarınızı bekliyorum. Ne kadar kısa olursa görünme, okunma imkanı o kadar fazla olacak. Bir de yeni tanıştığımız dinleyenlerimizin mesajlarını özellikle bekliyorum. Ya da bize daha önce hiç mesaj gönderme imkanı olmamış dinleyenlerimiz mesaj yazsın. Onların mesajlarına öncelik verelim. Bu harika şarkıları sevdiklerinize bu gecede armağan edebileceksiniz.

0: vermişim.
1: Sakarya'dan Emine sıradaki parçayı arkadaşlarım Cihan ve Nagihan ablaya armağan ediyorum. Şu an 4-12 vardiyasında sizi dinliyoruz yazmış. Kolay gelsin emekçi kadınlarımıza ve tüm emekçilerimize selamlarımızı gönderelim. Bakalım diğer mesajımız nereden geliyor? Radyo 7 olarak son zamanlarda vazgeçilmeziniz oldunuz. Emekleriniz için teşekkür ederiz. Sıradaki şarkıyı güzel karım Eylem Altıntaş'a hediye etmek istiyorum diyor Kadir Bey. Eksik olmayınız.

sevgi, sevda öyle bir şey ki hakkında olumlu konuşsanız doğru, olumsuz konuşsanız doğru, duyduğunuz bir cümleye doğru dersiniz, bir diğerine yanlış dersiniz, birbiriyle çelişen her şey yine kabul edilebilir konu aşk olunca. Hatta şöyle demiş bir düşünür, aşk dünyanın en tatlı mutluluğuyla en derin acısından yaratılmıştır. Yani içinde her şeyi barındırır, her türlü duyguyu, düşünceyi. Hakkında ne söylense aşk için doğrudur, yanlış denilemez. İşte böylesine bir şey aşk ve bu aşk deryasında kayboluyoruz çok sevdiğimiz zaman, öyle değil mi?

Biz... Uşak'tan Mehmet Önelge yazıyor. Sıradaki parçayı aileme ve İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan kızıma armağan ediyorum. Çağlayan'a da yakınız. Selamlarımızı gönderelim hem Çağlayan'a hem de Uşak'a, Mehmet Bey'e teşekkür edelim. Konya'dan Mustafa Uysal, 26 yıllık evliyim, her yıl tekrar aşık olduğum eşim Gülşen için bir şarkı istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim demiş. Ne kadar güzel bir ifade, eşiniz bunları duyduğu için kim bilir ne kadar mutlu olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Bakalım diğer mesajlarda dinleyenlerimiz neler yazıyor. Afyonkarahisar'da bizi dinlemekte olan Coşkun İnci oğluma armağan ediyorum diyor Gülay Hanım çalacağımız şarkıyı. O zaman Niran Ünsal'dan dinleyelim.

hayatla ilgili ne çok kaygımız var değil mi? Çocukken mutluyuz, oyun oynuyoruz, gençliğimizde aşkı tadıyoruz. Aşkın, eğlencenin peşindeyiz. Ama yavaş yavaş hayatın gerçekleriyle yüzleştiğimizde bir şeyler değişmeye başlıyor. Eski neşemizi, tadımızı kaybediyoruz. Bir düşünür demiş ki, insan gerçeği çocuklar ve delilerden öğrenir diye. Bunu niye söyledim biliyor musunuz? Çünkü bu çocukluk ve gençlik ardımızda kaldıktan sonra insanın tecrübeleri nedeniyle olup bitene karşı bir mesafe koyması onu bambaşka bir noktaya götürebiliyor. Ne demek istiyorum? Daha temkinli oluyoruz. Doğru bildiklerimizi her yerde söylememeye çalışıyoruz. İnsanların yüzüne gerçek de olsa tüm olup biteni bulmamaya çalışıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz. Ama çoğu zaman dönüp baktığımızda şunu görüyoruz. İyi anlaştığımızı düşündüğümüz insanlara karşı sadece tahammül göstermişiz. Onları idare etmişiz. Anlaşmamışız yani.

İşin garibi baştan çok güzel, çok yakışıklı bulduğumuz insanları tanıdıkça güzelliklerinin, yakışıklı olmalarının bir anlamı olmadığını kavramamız, baştan çok çekici bulmadığımız insanları ise tanıdıkça çok güzel bulmamız, değil mi? O yüzden hiçbir zaman görünüşe aldanmamak lazım. Abicim Bursa'dan Sevgi ben, helal rızık kazanmak için evde el işimle ilgileniyorum ve bunları satarak geçimimi sağlıyorum diyor. Benim gibi hem çocuklarına yetip hem de eve kazanç sağlayan tüm annelere armağan ediyorum diyor. Sevgül kardeşimiz, seni tebrik ediyoruz. Bu güzel şarkıyı sana armağan ediyoruz. Antalya'dan selamlar Kaan abicim. Ben Burcu. Balkonda çayı mum ışığım ve radyoda senin programın huzur veriyor. Sıradaki şarkıyı canım anneciğim Tülay için ve tüm Radyo 7 dinleyenleri için istiyorum. Anneler günü yaklaşınca tabii. Anneler hiçbir zaman unutulmaz da daha fazla vurgulanır hale geliyor. Ne güzel, değil mi?

derler bilirsiniz. Seni öldürmeyen seni güçlendirir. Gerçekten de öyle. Nelerin üstesinden gelebilirsek o kadar güçlü hale geliyoruz hayat yolculuğunda. Bununla da gurur duyuyoruz. Kaan abi, bir gece daha seninleyiz. Kaz Dağları'nda ormancılarla beraber dinliyoruz seni. Ormancı Abdi ve Ormancı Nurettin'e gelsin çalacağın şarkı diyor. Memnuniyetle çalalım size güzel bir şarkı. Zaten güzel şarkı çalmak biliyorsunuz bizim işimiz. Afyonkarahisar'dan yazıyorum. Bugün benim doğum günüm. Bana bu günümü ve her günümde özel hissettiren biricik aşkım, her şeyim Emrah'a armağan ediyorum diyor Rabia sıradaki şarkıyı. Biz de doğum gününüzü kutluyoruz. Hem sizin doğum gününüz kutlu olsun, hem de bugün doğum günü olup programımızı dinleyen tüm Radyo 7 dinleyenlerinin doğum gününü kutluyoruz. Bu şarkı sizin için.

İyi geceler, ben Çorum'dan Yurda Gül Yaman. Radyonuzu çok severek dinliyorum ve sıradaki şarkıyı 3 oğluma ve uzakta bizi dinleyen eşime armağan ediyorum. Onları çok seviyorum diye eklemiş. Biz de geniş ailenizde size mutluluklar diliyoruz. Askerde bizi dinleyen sevgilime ve yanında bulunan tüm askerlere armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş bir diğer dinleyicimiz, adını yazmayı unutmuş. Gaziantep'ten Sümeyra, eşim, sevdiğim Kemal Özdemir. Onun için istiyorum sıradaki şarkıyı ve onu çok seviyorum. Tüm şarkılar ona gelsin demiş dinleyicimiz. Madem öyle biz de ekleyelim. Birbirinden uzak ama birbirini seven tüm dinleyenlerimize, kalbi birbiri için atanlara armağan edelim bu harika Güllü şarkısını. Kaan'la Geceye Ses Ver, Güllü'yle devam ediyor.

dünya için kendimizi bu kadar paralamak aslında çoğumuzun da farkında olduğu gibi beyhude bir çaba, manasız. Ama nedense bunu çok idrak edemiyoruz, değil mi? Demiş ki bir düşünür, ölçülü sev ki uzun sürsün sevgin. Ne güzel de söylemiş be.

derin yaraları, acıları olan insanların bazılarının çok güldüğünü fark edersiniz. Çok neşeli görünürler ya da öyle görünmeye çalışırlar. Ama onlara sorduğunuzda samimi bir cevap verirlerse size şunu söyleyeceklerdir: acı çekmek istemediğim için gülüyorum ya da acılarımı hatırlamamak için böyle davranmak zorundayım derler. Aslında bir anlamda da iyi. Surat asıp acılarımızın içinde sıkıntı çekeceğimize gülmeye çalışmak. Sonra belki gerçekten güleriz, neden olmasın? Edirne'den Yasemin, eşim Kazım için Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum. Canım eşime gelsin. Az önce dinlettik, kalbiniz temizmiş. Nuray Gönül Dinç İzmir'den yazıyor. Çok güzel şeyler yazmış bizim için, eksik olmasın. Sıradaki şarkıyı Hayat Işığım Güzel Kızım Sezin Gönül Dinç'e armağan etmek istiyorum diyor memnuniyetle. Ege'nin incisine selamlar. İzmir'de çok dinleniyoruz. İyi akşamlar, serin bir İstanbul akşamından Kaan Bey, ben Aslı. Sıradaki şarkıyı gurbetteki kardeşim Ahmet'e armağan ediyorum diyor. Öyleyse bize iyi gelecek bir şarkıyla devam ediyoruz. Hakan Altun seslendirecek bizim için. Bir an...

ne kadar ağır bir yükü kaldırabileceğimizi yalnızca o yükün altına girdiğimizde anlıyoruz, değil mi? Ne kadar dayanıklı, ne kadar sabırlı olduğumuzu böyle durumlarda anlıyoruz. Hiçbir şey mecbur olduğu zaman bize hoş görünmez, sevmeyiz. Hatta yalnızlık, değil mi? Yalnızlığı biz seçersek artık bize sevimli gelir. Yani o kadar kalabalıktır ki çevremiz, biz yalnızlığı tercih ederiz. Böyle sevimli bir yalnızlık. Ama mecbur kaldığımızda kimsesizlik, yoksunluk çok kötü bir his tabii. Sevgi de öyle bir şey ki her şeyde kendinizi ona beğendirmeye çalışırsınız. Oğuz Atay'ın güzel bir sözü var. Kendimle konuşurken bile onun hoşuna gitmeye çalışıyordum. Ne güzel ifade etmiş, değil mi?

korkunç şey ümidimizi kaybetmek değil mi? Hatta o ümidi öyle gizli bir yere saklıyoruz ki yanlışlıkla ziyan ederiz diye böyle bir korku içinde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Çünkü umudunu kaybeden bir insan her şeyi yapabilir değil mi? Hayatın anlamını kaybeder diye düşünüyoruz. Şanlıurfa'dan selamlar. Osman Siverekli sıradaki şarkıyı biricik eşime ve oğlum Naci'ye armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Antalya'dan Kaptan Erdal. Amcam Bahri Yıldırım'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Bilgisayardan ders çalışmaktayım. Uyumamak için radyoyu açtım. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız diyor Yasemin Hanım. Kolay gelsin, Allah zihin açıklığı versin. Fransa'dan Hasan Çınar. Bu dünyadaki her şeyim eşim Fadime için gelsin sıradaki parça diyor. Memnuniyetle bu vesileyle yurt dışında bize kulak veren tüm gurbetçi kardeşlerimizi de selamlayalım. Bu harika şarkıyı onlara da armağan edelim. Ebru Gündeş söylüyor.

gerçekten de öyle değil mi? Sevginin açamayacağı bir kapı yok. Sevdiğin zaman, birine bağlandığın zaman, onu gözünde çok büyüttüğün, değerli hissettiğin zaman diğer insanları da öyle görmeye başlıyorsun ki hak etmedikleri halde. Yani sevgi bakış açımızı iyi yönde çok değiştiriyor. Yeniden o masum küçük çocuk haline getiriyor. Hani kötülüğü bilmeyen, herkesi iyi zanneden bir çocuk haline dönüştürüyor sevgi. Öylesine güzel bir şey işte. Ve devam ediyoruz. Çok güzel bir başka şarkıyla. Herkes kendi yüreğine yakın yürüsün. Çok güzel bir söz değil mi? Uyku.

Bursa Yenişehir'den yazıyorum. Efkan ve İlkay kardeşlere gelsin sıradaki parça diyor dinleyicimiz. Yeşil Bursa'ya da selamlarımızı gönderelim. Ayşegül Hanım'a da armağan edelim çalacağımız şarkıyı. Ben Çiğdem, şu an Diyarbakır'da seni dinlemekte olan annem Günay'a sevgiler, selamlar. Tüm şarkılar anneme gelsin diyor dinleyicimiz. Sizin için de gelecek elbette ki sıradaki parça kalbi olanlara gelsin saygılarla. Ama fiziki olan kalpten bahsetmiyoruz. Yani kan pompalayan kalpten bahsetmiyoruz. Başka bir kalpten bahsediyoruz değil mi? Vicdanlı, iyi niyetli, temiz niyetli insanlardan bahsediyoruz. Mahmut Adalı Balıkesir'den selamlar. Kaybolan yıllarım için bir şarkı çalabilir misiniz? Çalarız. Ama çok güzel, biraz da esprili söz. Çok hoşuma gider. Bana kaybolan yıllarımı verseler ben yine kaybederim diye. Çünkü şimdiki aklımızla o yıllara dönme imkanımız yok ya. Aslında yine aynı hataları yapar dururduk.

hayatımızda pek çok şey istediğimiz, planladığımız gibi gerçekleşmedi. Büyük hayaller kurduk. Pek çoğu belki olmadı ya da mutlu oldunuz. Karşınıza çok iyi bir insan çıktı, bilemiyorum. Ama demişler ki insan 16 yaşındayken dünyayı değiştirebileceğini düşünür. 18 yaşına geldiğinde sert bir kayaya çarpar. 20 yaşına geldiğinde hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini anlar. Ben de şunu ekleyeyim. 30 yaşında ölür, 70 yaşında gömülür. Dağıstan'da şöyle yazarlarmış mezar taşlarına, biliyor musunuz? 100 yaşına kadar yaşadı ama dünyaya gelmedi. Ne kadar derin bir söz, değil mi? Bir asır aramızdaydı ama gerçekten dünyaya gelip yaşayamadı.

Elazığ'dan selamlar. Sıradaki şarkı sevgili eşim Gökçe'ye ve tüm annelere armağan olsun, anneler günü şimdiden kutlu olsun demiş dinleyicimiz. Kayseri'den Veysel, Mersin yolunda her zaman sizi dinliyorum. Sıradaki şarkıyı çocuklarımın annesi canım eşim Gülşah'a armağan ediyorum ve anneler gününü şimdiden kutluyorum. Kaan Bey, ben Batuhan, çok uzaklarda dinliyorum sizi. Sıradaki şarkılar hasretim güzel eşime gelsin. Sen iyi ol, sen hep gül diye eklemiş. Seni seviyorum diye de bitirmiş mesajını. Onur Can, iyi geceler, kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Sıradaki şarkıyı Erzurum'dan annem ve babam Serdar Akçelik ve Arzu Akçelik'e armağan ediyorum. Annemin de anneler gününü kutluyorum diyor dinleyicimiz. Katar'da görevliyim, adım Dinçer. Eskişehir'de yaşayan canım eşime ve İstanbul'da görev yapan canım kardeşim Nebi'ye armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Hayırlı vazifeler. Bu güzel şarkıyı hem Katar'a, hem Eskişehir'e, hem de İstanbul'a armağan ediyoruz.

Antalya'dan Mehmet Gül her zamanki gibi yayınınız çok güzel devam ediyor. Bizim için, tüm dinleyenler için güzel bir şarkı memnuniyetle çalarız. Burak yazıyor, sıradaki şarkıyı armağan eder misiniz? Tabii ki Konya'dan Emel, sıradaki şarkı Canım Annem Kader Baldan'a gelsin demiş. Bir diğer dinleyicimiz Emrah Kayalar, harika şarkılar. Allah razı olsun.

Akşehir'den selamlar. Sıradaki şarkı Canım Eşim Hasan'a gelsin demiş dinleyicimiz. Akdeniz'in en güneyinden Silifke'den selamlar. Ben Osman. Sıradaki şarkıyı tüm gece vardiyası çalışanlarına armağan edebilir misiniz? Memnuniyetle kolay gelsin bile deriz. Teşekkür ediyoruz. Sivas'ta bizi dinlemekte olan gurbet kuşu Melihan Özgezel'e armağan olsun çalacağınız şarkı demiş bir diğer dinleyicimiz. Bakalım diğer mesajlara. Bursa'dan selamlar. Servisçi Orhan, gece vardiyasını götürüyorum. 16 BHT 301 plakalı serviste bulunanlara armağan eder misiniz? Kaptanım, armağan etmez miyiz? Sizin için geliyor. Bak.

0: bırakacağım.
1: Bugünlükte programımızın sonuna geldik. Hafta sonu yokuz malum. Pazartesi saatler 22'yi gösterdiğinde Allah izin verirse yine burada Radyo 7'mizde buluşmak üzere. Hoşçakalın, iyi geceler.

0: Paras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Hep boşa.

0: Pekala, hazır mıyız?
1: Hep sana çıkıyor bu yollar.
0: Evet, bana çıksın yollar. Radyo 7'ye gelsin yollar. Çünkü
2: gölge sizlerle.
0: Gündüz 14 gece 24 huzurlarınızdayım. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim, anlatacaklarım var, anlaşılsın.

Tanımana rağmen sanki yıllardır tanıdığını sandığın ve böyle yanındayken huzur bulduğun insanlar vardır ki ben onlardan olabilirsem ne mutlu. Sesimi bugün duyan, programı bugün dinlemeye başlayanlar olabilir. Bir de kimler var biliyor musun? Yıllarca tanımana rağmen yanında kendini hep misafir gibi hissedersin. Yani bazen zamanla tanımak diye bir şey de yoktur. İçe sinmek, ısınmak diye bir şey vardır ki yıllarca olmayanlar bakarsın bir anda oluverir.

İnsanları tam anlamıyla memnun etmek diye bir şey yok. Ama ben deneyeceğim. Radyonun sesini aç. Fakat başarıya ulaşabilmem için azıcık gönlünü de aç bana. Ve eğer dinlediğinde mutlu olursan, en azından bir parça huzuru bulursan, paylaşmak adına dostların, arkadaşların, onlara da haber ver. Belki sana teşekkür ederler. Belki bir cümlem senin değil de onlardan birinin işine yarar. Ne bileyim. Ve çok şey anlatıyorum. Biri olmasa bir diğer sözüm güzel gelebilir, iyi gelebilir.

Eğer birileri iyilik denen güzelliği gösteriş için yapıyorsa, dost denen kavramı çıkarları için kullanıyorsa, sevgi dendiğinde derdi hevesleri, zaman dendiğinde sadece kendi mutlulukları varsa kafasında, aslında bir taraftan şunu iyi bilmeli: Rabbim niyetlerin gizlisini ve yüreklerin derinini çok iyi bilir. Yani bir iyiliğin altında kötülük gizleniyorsa, samimiyetle yapılan bir iyilik varsa, ikisinin de karşılığını tam verir. Yani herkes ne bulacağını kendisi seçiyor.

Az önce dedim ya, aranızda bazıları ilk kez sesim duyuyor olabilir, programı ilk kez dinliyor olabilir, yeni tanışıyoruz ya, belki tanışmak babından bu sözlerimi alabilirsiniz. Çoğunuzun da benimle ortak bir karakterde olduğunu hissediyorum. Ya eğer birinin samimiyetine inanıyorsam, ya tabiri caizse böyle çiçek açıyorum ya. Yani yüzümde tebessüm, alabildiğine gönlümü yüreğimi açarım. Fakat eğer birine uzak davranıyorsam, soğuk davranıyorsam ya da suskunsam, karşıdaki insanı samimi bulmadığındandır. Yoksa muhabbetten yanayız biz.

Nadiren çalacağım şarkının sözlerini şiir gibi okurum. Şiir gibi değil mi? Zaten bu bir şiir, şarkılaştırılmış. Şöyle, gurbette sahipsiz bir yolcu gibi gideni götürür yollar affetmez. Takvimden dökülen bir yaprak gibi düşeni götürür yıllar affetmez. Yoluna harılar serilir sanma. Uğrunda ömürler verilir sanma. Değerin kıymetin bilinir sanma. Düşeni götürür kullar affetmez. Öyle bir dünya ki vefadan yoksun, isterse kainat servetin olsun. Düştüğün yerde artık yoksun, düşeni götürür, bu hayat affetmez.

Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Viran olmuş gönül bahçem. Gonca güller darmadağın.
1: Gözlerim yaş.
0: Aşktan yana bozuk. Bozuk çehrem. Tatlı diller darmadağın.
1: Gözlerim yaş.
0: Havası suyu kararmış. Bahtını felaket sarmış. Bahçesi bağı sararmış. Benim eller darmadağın. Ama yok be, sevmesem de kin güdemem. Gurbete veda edemem. Memlekete dönemem. Bütün yollar darmadağın.

seviyorum diye meftun oldum bu sevgiye. En mutlu günümde böyle söyle sevdiğim, ayrılmak niye? Ağlamak niye?

0: üzülürüm.
1: Ben böyle emek verirken bu programı kaçırma. Üzülürüm. Dayanamam. Sevgili dostlar, ola ki yeni dinleyenler olabilir. Talha Bora Öge. Adım bu. Namım
2: Gölge.
1: Gündüz 14, gece 24 huzurlarınızdayım.

hadi programın sevdiğiniz bölümüne gelsin. Gölgeniz bir kamyon arkası yazısı tavsiye etsin. Nasip dün de biraz uzundu, bugün de bir uzun yazı. Yani kamyondan çok yine tır arkasına gidecek bir yazı. Not et, yaz baba. Bir vefasızlığı daha kaldıracak kadar yer kalmadı yüreğimde. İçim öylesine kalabalık, öylesine tıklım tıklım.

Bazen bırakman gerekenler olur. Ve eğer bırakmakta geç kalırsan, dilindeki sözler, dilinde olmasa da yüreğindeki sözler şöyle olur. Oysa ne çok isterdim sevgiyi dozunda, hasreti tadında, seni de zamanında bırakmayı.

0: Sen unuttun beni.
1: Müslüm Baba dinleyelim mi? Vay vay. Radyo 7 burası, Gölgesizlerle programı devam etmekte. Doğru zamanda, doğru yerdesin. Böyle yürekten sevenlere, mutlu birlikteliklere armağan olsun. Rabbim nazardan korusun.

İçimde bir sızı var, derin, ince. Bana mı küstün? Sancımın sebebi yokluğun bence. Ağlıyorum sen aklıma gelince. Başka kimse yaşlarımı silmiyor. Bulut gibi doldum yağmıyorum. Şu dertleri başımdan savamıyorum. Dört duvar içine sığamıyorum. Dar geliyor, beni almıyor. Hatırlatsın diye her daim seni. Silmedim yüzümden bu seni. Yanımda sen olsan anlardın beni. Kimseler halimi bilmiyor. Bazen umutsuzluk sarıyor beni. Ah sevdiğim, tutunacak dalım kalmıyor.

Radyo 7'de gölgelenmeye devam ederken az önceki şiiri bitirelim mi? Devamı var. Hadi. Çok gördüm bu sevdadan vazgeçtiğini. Çaresiz olsam da bırakmam seni. Vuslata ermeye yok bir senedim. Unutmak istedim, beceremedim. Kendimi zorladım. Kaç kez denedim. Anladım ki sensiz olmuyor. Gönlümün gerçek sevdasıymışsın. Gönlümün hayali rüyasıymışsın. Demek canımın parçasıymışsın. Yüreğimde yerin dolmuyor. Yedi beni öfkem, biriken hıncım. Duvara yumruktan ibaret öcüm. Hicrana yenildim, kalmadı gücüm. Ben bittim. Ayrılık bitmiyor.

0: çıktın canımdan.
1: İçimde olup bitenlere kayıtsız kalınmasına alıştım. Öğrendim kimsenin adil olmadığını. İyinin yalnızlığını, kötünün kalabalıklığını gördüm. Şaşırmadım hak etmedikleri halde el üstünde tutulanlara. Önceden iyiye yorardım yaşadıklarımı. İnanırdım her şeye ve herkese. Ama ne kadar iyi olduysam bir o kadar yaktılar beni. Sonra soğudu kalbim çok şeyden. Ve ben de insanlarla arama mesafe koydum. Çünkü yanılmaktan, kırılmaktan çok yoruldum.

kim gurbetteyse armağan etmiş olalım. Ama biter iki gözüm biter. Sürekli şikayet ettiğin insanların yüzlerinde gülümsemesi biter. İlgisiz bıraktıklarının sana karşı vefası biter. Şefkatinle beslemediğin yüreklerin gün gelir. Sabrı da biter, sevgisi de biter.

ne güzel bir şarkıdır ya. Artık bıraktım peşini, İzlerine darıldım ben. Yakmam daha sevda ateşini, közlerine darıldım ben. Aşk yolcu hasret hancıymış, aşkın bana yabancıymış. O bakışların yalancıymış, gözlerine darıldım ben. Yaptıklarına bir baksana, neler neler ettin bana. Bir daha inanmak mı sana? Sözlerine darıldım ben. Aklın gururunu sevmiş, İstediğin farklı bir şeymiş. Gülüşlerin hep sahteymiş, yüzlerine darıldım ben. İstemiyordum gitmeni, benden alıp gittin seni. Bir kez huzur, huzurlu etmedin beni. Dizlerine darıldım ben. Uzak oldun hep yanımdan, bıktırdın canımdan. Geçmem artık inadımdan, nazlarına darıldım ben. Bu şehrin baharlarına bile, yazlarına bile darıldım.

Yok. Herkes bizi iyi bilmez. Seni, beni. Sen vicdanlı ol. Doğru bir yolda yürü. İnsanlar peşinden gelmeyebilir. Ki gelmeyecekler. Evet, iyi niyetli ol. Ama bunu sevilirim diye düşünerek yapma. Çünkü sevmeyecekler. Yolun doğruysa yalnızlığın bitmez. Ama sonuçta halimizi bir gören var.

çok içime sinen bir program oluyor. Tabii dinlediğinizi hissetmek, bir taraftan tavsiye ettiğinizi ve dinlettiğinizi hissetmek sevdiklerinizi beni motive ediyor. Yani aslında programı beraber yapıyoruz. Tabii tabii. Siz işin görünmeyen kahramanlarısınız. Varlığınızı hissetmek, şu içinde bulunduğum stüdyoda nasıl bir güç, bunu tarif edemem. Peki, bu eseri size armağan etmiş olayım. Radyo 7 severlere, gölgesizlerle programının müdavimlerine ve yeni tanıştıklarımıza

Olmazmış hiç kendi düşenin. Aklında bulunsun sözlerim senin. Girme günahına sakın kimsenin. Ahı tutar da devirir bir gün. Nefsine aldırma kendini tanı. İyilik uğruna feda et canı. Yetimin öksüzün aman yeme hakkını. Hatta ben bu şiirde şunu da ekleyeyim. Yedirme hakkını. Vicdan hamuruyla yoğurur bir gün. Çakırım yalana açma sözünü. Harama ayıba dikme gözünü. Pişmanlık duygusu sarar da özünü. Her bir yanından çevirir bir gün.

Yorulmuşsun, darılmışsın, kırılmışsın. Kimin umurunda? Çok sevmişsin, çok. Böyle bir aşk yok. Sırtındaki ok kimin umurunda? Tükenmez ağrın, yaralı bağrın, dostluğa çağırın kimin umurunda? Vay. Çektiğin cefa kaç kez kaç defa, ettiğin vefa söyle kimin umurunda? Allah Allah, sana ne olmuş? Güllerin mi solmuş, gözlerin mi dolmuş, kimin umurunda? Vay hacı, hacı kısır, ne güzel yazmış. Çekip gitmişsin, sevip bitmişsin, sitem etmişsin, kimin umurunda? Bir ömür çile, gelmiyor ki dile. Ses verin hele. Hepsi kimin?

Bedenimi yakıp köz etseniz de yüreğimi öyle kolay yakamazsınız. Gururumu yıkıp toz etseniz de benliğimi yıkamazsınız. Bir darbeyle yıkılmam öyle. Ben böyle gelmişim, giderim böyle. Dört duvar arası bir dursun şöyle. Beni kabuğuma tıkamazsınız. Hazır mıyız? Açık mı radyonuzun sesi?

denizde, birikmiş isyanım genizde. Yolumu kesersiniz de

Sıradaki şarkı hırpaladın sol yanımı diyecek. Kimsenin seni hırpalamasına izin verme. Ben bunu söylerken bunun zor olduğunu biliyorum. Ama şöyle, kendi dünyanın içini sevdiklerinle doldur ve güzelleştir. Eğer bunu yaptıysan, dışarıdakilerin ne söylediği, onların seni nasıl gördüğü umurunda olmasın.

0: olsun.
1: Pekala, birazdan son 10 dakika ve veda haliyle yolcuyuz. Bir yol şarkısı yakışır. Şu an yolda olanlar, yolcu olanlar, yoldan ekmeğini kazananlara armağan etmiş olalım. Olur mu? Selam olsun hem dinleyen hem de dinletenlere.
2: Gölge sizlerle.

Dünyada duyuyoruz, duymak istemesek de, görüyoruz, görmek istemesek de bir şekilde, mesela ben hiç haberlerle işim olmaz. Haberdar olmak istemiyorum ama işimin bir yanı sosyal medya olduğu için gözümüze çarpıyor iğrençlikler. Maalesef zalim çok. Ve bu zalimler ayırt etmiyorlar. Zalimlikte kim olursa olsun. Ve okudukça gördükçe diyorum ki iyi ki cehennem var. Çünkü dünyadaki adalet o duyduğumuz zulümleri paklayacak gibi değil. İyi ki ilahi adalet var. Ve mutlaka tecelli eden bir adalet bu. Zaman aşımı olmayan bir adalet. Rabbim zalimlerin eline bizi düşürmesin. Düşmüş kardeşlerimize de yardım etsin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız radyomuzu 7'de. Gündüz 14, gece 24'te. Ve hatırlayalım, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Hepimize huzurlanlar. Bendeniz, gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Tanha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.

unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda, hatıralar bir tarafa, ah o gözler.